Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Ege türküsüyle başlıyoruz. Ümmü, Sümer Ezgü sizlerle.

Rimbiye Mutlu'dan alınan Rüstem Avcı'nın derlediği bir Rumeli türküsünü Özgür Eren'in yorumundan dinliyoruz. Mezarımı kızlar kazsın, dar olsun.

Sufi atlardan alınan bir Eskişehir türküsüyle devam ediyoruz. Kayada Keklik Alayı, Ahmet Günday'dan dinliyoruz.

Giresun türküsü var sırada şimdi. Kahve koydum fincana. Kaynak kişi Halim Giresunoğlu, derleyen Ahmet Yamacı ve seslendiren Emel Taşçıoğlu.

Bir Denizli türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Hakan Kumru ve Necip Yılgın'dan dinliyoruz. Evlerinin önü bulgur kazanı, herkes sever okuyanı, yazanı.

0: TRT Türkü.
1: Kars'a doğru uzanıyoruz şimdi. Gönül ister gülün koklamasını. Beyhan Karslı sizlerle.

Necmettin Palacı'dan Ümit Yılmaz Arslan'ın derlediği Denize Dalmayınca Ankara türküsünü Semra Bağcı'dan dinliyoruz.

Memiş Gününç'ten alınan bir Muğla türküsü dinleyeceğiz Mustafa Özcan'ın yorumundan. Sürmelim senin ellerine sarı liralar vermeli.

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Bekle yarim, Kenan Çallı sizlerle.

0: izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen Elinin Sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. 9 uçak, 8 helikopterle havadan da destek verilen yangın...

Yine Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı, dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Vergi Denetim Kurulu, denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul, dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek, dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri artırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Rekabet Kurumu ilaç sektörüne ilişkin incelemesini tamamladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ön raporu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Sağlık alanında rekabetin daha etkin işlemesine katkı sağlayacak politika önerilerimizi paydaşların değerlendirmesine sunacağız, dedi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 ayda 26.310 sanayi ürününü denetledi. İnsan hayatını tehlikeye atan ürünlere yaklaşık 176 milyon lira ceza kesildi. Bu dönemde en çok ceza kesilen ürün grubu 106,5 milyon lirayla asansörler oldu. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni güne, TRT Türkiye, TRT Türkü'de sabaha. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız başlıyor. Saatler 7'yi 7 dakika geçiyor. Gün 3 Ağustos 2026 Pazartesi, yeni haftanın ilk günü. Yeni bir ayın da başlangıcı sayılır. Hepimiz için gelecek günler sağlık, mutluluk, huzur, bereket ve bol şans getirsin. Beraberliğimiz 3 saat sürecek. Her zaman olduğu gibi belki bugün ilk kez dinliyorsunuz bu programı. İlk kez denk geldiniz bu frekansa ve bu programa. Sizler için söyleyelim, biz haftanın 7 günü sabah 7-10 arası İstanbul'dan canlı yayındayız. Güne türkülerle hazırlanıyoruz. Anadolu'dan pek çok yöreden bir seçkiyle karşınızda oluyoruz her sabah. Bugün de öyle olacak, birbirinden güzel türküler eşliğinde geçecek olan bir zaman dilimi. Kimler bu zaman diliminde size eşlik edecek? Nuray Soydan program yapımcımız, teknik yönetmenimiz Serbest Sever ve mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve ilk olarak sanatçımız Cengiz Özkan'ın hem sazının yorumuna hem de sesinin yorumuna kulak verelim. Kütahya'nın Hisarlı Ahmet'in, Yücel Paşmakçı'nın derlemiş olduğu türküsüyle başlıyor TRT Türkü'de sabah. Cengiz Özkan söylüyor. Elif dedim ve dedim, kız ben sana ne dedim? Kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim derdim.

Sabahat Aslan Sivas Divriği'nden bir semah seslendirdi. Mahmut Erdal'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu "Yine dertli dertli iniliyorsun sarı durnam, sinen yaralandı mı?" Saat 7.19'u gösteriyor. İstanbul'dan beraberliğimiz başladı. TRT Türkü'de sabahtasınız. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha günaydın, merhaba diyelim. Efendim Kütahya'dan yola çıktık, Sivas Divriği'ne geçtik. Şimdi Sivas Divriği'nde kalalım çünkü Tülük Köyü'nün çok güzel bir türküsü var sırada. Muzaffer Sarı Sözen Mehmet Yüzgeç'ten derlemiş. Sizler için Nida Ateş seslendirecek bu güzel ezgiyi. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın. Beni koyup yad ellere varırsan, sana zulüm bana ölüm değil mi? Bülbül ne ötersin, yuvan mı yoktur? Yoksa benim gibi sevdan mı çoktur? Sar altın yaptırsam yarın boynuna, vallah güzellerin düşmanı çoktur. Odası toz olmuş, dolabı duman, uyan kömür gözüm uykudan uyan. Ellerin elime değdiği zaman, ister ölüm olsun, ister ayrılık.

0: Efem Kırşehir'den, Neşet Ertaş'ın sesinden, Neşet Usta'dan, Muharrem Ertaş'tan kaynak kişi olarak imza gördüğümüz türküyü sunduk. Bilmem böyle neden soldun, niçin düştün zara bülbül, yoksa yardan mı ayrıldın, belli bahtın kara bülbül. Ne kadar perişan halin, bahçede mi soldu gülün, gel seninle arayalım derdimize çare bülbül dedi. Neşet Ertaş saygıyla rahmetle andık. Efendim saat 7.30 oluyor. Karayollarındaki son duruma bir bakıyoruz.
1: Yol durumu.
0: Yola çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimiz var. Yolda seyir halinde pek çok dinleyicimiz var. Frekansları TRT Türkiye ayarlı. Şimdi o dinleyenlerimiz için karayollarındaki son durumu verelim. 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibariyle. Gebze, Orhan Gazi, İzmir, İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları da dahil. Bu otoyolun İstanbul istikameti Muallimköy Kavşağı, Dilovası Ankara Ayrım Kolu bağlantısının Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki Gebze Kavşağı, İzmit Doğu Kavşağı arası TEM otoyolu ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı yapım işi kapsamında TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı, Doğu Hereke Kavşağı arasında yürütülecek üst yapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Osman Gazi Köprüsü istikametinden gelerek TEM otoyolu Ankara istikametine bağlanan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. 31 Temmuz 2026'da 8 Ağustos 2026 tarihine kadar sürecek. İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşak kollarıyla Selvay giriş ve çıkış kollarında 3 Ağustos 2026 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gece saat 22 ile sabah 5 arasında çalışma yapılıyor. Çalışma esnasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ile 12. kilometreleri arasında 3 Ağustos 2026 21 Ağustos 2026 tarihlerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapalı olacak. Ulaşım diğer istikametten, yani Ankara yönünden, iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ile 56. kilometreleri arasında yapılmakta olan yatay işaretleme çizgi çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması var. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 10 ile 12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer bölümde Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ile 24. kilometreleri arasında, Kızıldağ-Altköy yolunun 2 ile 6. kilometreleri arasında sathi kaplama çalışmaları var. Ve Kars-Digor merkez yolunun 37 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Şıkır şıkır hareketli bir Ankara türküsüyle Ülkü Beşgül'ü dinledik. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği koromuz eşliğinde seslendirdi Genç Osman'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu bu sevilen türküyü. Karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok, yenile bir yer sevdim gözün aydın diyen yok. Efendim saatler 7.37'yi gösteriyor. Yeni bir günün sabahında yol alıyoruz. Az önce yol raporunu da aktardık. Bir kez daha iyi yolculuklar dileyelim tüm dinleyicilerimize ve bir başka türkü için Zeynep Cihan'a kulak verelim. Bir Rumeli türküsünde Rüstem Avcı'nın derlemesinde sesleniyor sizlere. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta. Eğer anam vermezse beni babamdan iste.

Efendim bir potpuri'de Aykut Aslan'ı dinlediniz. Yörenin birbirinden güzel türkülerini seslendirdi. 7.46 olmuş saatimiz, İstanbul'dan devam ediyor beraberliğimiz. Birazdan 8'de hava tahmin raporunu okuduktan hemen sonra istekler saatine başlayacağız. Sizler sosyal medyadan programımızın açılışını yaptığımız andan itibaren iletilerinizi, mesajlarınızı, paylaşımlarınızı göndermeye başladınız bile. Lütfen devam ediniz çünkü programımız ona yaklaşırken sona eriyor. Ve biz bu dakikaya, o dakikaya kadar isteklerle devam edeceğiz. Sıradaki türküyü seçen dinleyicilerimiz, TRT Türkü dinleyenlerini bir merhabayla selamlamak isteyenler ya da şöyle gönlünden bir türkü geçen, keşke olsa da dinleyebilsek diyen dinleyicilerimiz sosyal medyadan yazıyorlar. İmkanınız varsa, sosyal medyada kullanıyorsanız buyurun TRT Türkü sayfasına. Facebook, X, Twitter, Instagram TRT Türkü sayfasında sizleri bekliyoruz. Şimdi türkümüz İzmir Bergama'dan bir uçtan bir uca geçiyoruz ve yöre ekibinden Mehmet Ali Çevik'in derlemiş olduğu türküde sanatçımız Selcan Kökçen Şahin'i dinliyoruz. Al basmadan donum var, suya giden yolum var. Al olan sevdiğini, bu dünyada ölüm var.

İstanbul Radyosu'nun iki değerli sesi İbrahim Can ve Tülin Berbergil, Osman Usta'dan Rüstem Avcı'nın derlediği Rumeli'nin türküsünü okudular sizler için Zilli Demaş'a Darbuka. Efendim saat 7.56 olmuş, şimdi bir türkü daha dinleyeceğiz. Ardından hava tahmin raporunu okuyacağız ki 7 haberlerinde dinledik. Sıcaklar geliyor, aşırı sıcaklar geliyor. Bugün için detaylar nasıl birazdan paylaşacağız ve sonrasında istekler saatine geçeceğiz. Sıradaki türküye ortak olmak isteyen dinleyenlerimizin paylaşımlarını dile getirmeye, türkülerimizi armağan etmeye başlayacağız. Ama şimdi saat 8'e dek Kırıkkale'nin Ekrem Çelebi'den Işık Başel'in derlemiş olduğu türküyü dinleyelim. Sizler için Nursaç Doğan Işık seslendirsin. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa yar senden döner miyim? Allah'ta yeşil kolan, binde sahrayı dolan, benim gibi var mı ola yarinden mahrum olan?

0: Hava durumu.
1: Efendim şöyle bir bugün için hava tahmini raporuna bakacağız ama şöyle bir geneline bakalım hava sıcaklıklarının bu haftaya dair. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre iç kesimlerde hava sıcaklıklarının bir miktar artacağı, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hatta Güneydoğu Anadolu bölgesinde 44 dereceye kadar sıcaklıkların ulaşacağını bilgisini alıyoruz. Ama bugün için rapora bir bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesim biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin bugün için beklenen sıcaklıkları şöyle: Bursa 32, Çanakkale 34, İstanbul ve Kırklareli 31, Denizli 39, İzmir 34, Manisa ve Muğla 37, Adana 35, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Ankara'da 33, Çankırı 35, Eskişehir 32, Konya 31, Bolu 29, Düzce 30, Kastamonu 31, Zonguldak 26, Amasya 35, Rize 29, Samsun 30, Trabzon 29, Erzurum 34, Kars ve Van 31, Malatya 39, Diyarbakır 44, Mardin 39, Siirt 41 ve Şanlıurfa 42 derece.
0: Hava durumu.

Devren Deresi Tolga Çandar yorumuyla dinlediğimiz Süleyman Uğur'dan İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu Denizli'den bir ağıttı. Sizler için Tolga Çandar seslendirdi. Devren Deresi'ne duman bürüdü, yedi deve yilen Musam yürüdü. Efendim bu türküyle biz başlamak istedik çünkü bir istek türküydü. Dinleyicimiz Hasan Uslu Bursa'dan iyi haftalar, hayırlı haftalar diliyorum. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm ekibe sonsuz teşekkürler. Eğer Devrent Deresi'ne duman bürüdü türküsünü çalarsanız çok memnun oluruz demişti. İsteğimizi Hasan Uslu'ya, Bursa'ya, dinleyicimize armağan etmiş olduk. Beraberliğimiz sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Bu frekansta olan bütün dinleyicilerimize bir kez daha günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyelim. Şimdi sosyal medyaya döneceğiz. Facebook, X, Twitter, Instagram'da TRT Türkü sayfasında o kadar çok ileti paylaşım var ki çok çok teşekkür ediyoruz ilginize. Hepsine süremiz yettiğince elbette yer vermeye çalışacağız. Şimdi Gürol Seçil Kara çifti bizden her zaman bir Musa Eroğlu yorumu isterler. Onun hem sesinden hem de bağlamasından, sazından çok güzel bir türkü dinleteceğiz. Başka kimlere armağan edelim? Elazığ'da radyoların başında olan kıymetli dinleyicilerimiz var. Okyar Bey, Demiray ailesi, Sevilay Hanım eşi, oğulları Gökhan'la birlikte sesinizi duyduk, mutlu olduk diyorsunuz, diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüzü size de armağan ediyoruz. Didim'den Suna Koçak bizlerle birlikte, ekibimize, bütün TRT Türkü dinleyenlerine selamları var ve her türkümüze, her sanatçımıza neredeyse bir güzelleme yapmış, sağ olsun. Programın başından sonuna dek frekansı değiştirmeyen dinleyicilerimizden. Şimdi Musa Eroğlu'nun sesinden dedik bu türkümüz gelsin. Sözler Agahi'ye ait, Neşet Ertaş'ın derlemesi ve Musa Eroğlu'nun yorumuyla Kırşehir'in türküsü. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli, boş bulmadım otağının yapısını, çıka geldi bir gözleri sürmeli.

Efendim saat 8.18'i gösterirken beraberliğimizde sanatçımız Sema Kayadoğan'ı dinledik. Sinen Beni Yandırır. Sizler için okudu Diyarbakır'ın Adnan Ataman'dan Bedri Aysel'in derlemiş olduğu türküyü. TRT Türkü'de sabah programı sürüyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Sizler aynı zamanda sosyal medyada da yerlerinizi aldınız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin paylaşımlarıyla dolu. Hangi dinleyicilerimizin seçimi? Tabii pek çok dinleyicimiz var ama bir kısmı dediğimiz gibi sosyal medyadan da ulaşıyorlar. Günaydın TRT Türkü'de sabah programı diyor Turan Akman Erkılıç Ankara'dan. Selamlar, yeni gün yeni hafta güzellikler getirsin. Diyor ki bazı kitaplar bilgi verir, bazıları düşündürür. Türkülerse hem düşündürür hem hissettirir. Çünkü onlar bir ulusun, bir halkın yüreğinin sesidir. Bu duygularla sizden bir türkü rica ediyorum. Çift Jandarma Geliyor Kaymakam Konağı'ndan türküsüyle güne bir daha merhaba diyelim mi? Türkümüzü öğrencilerimize, öğretmenlerimize, TRT Türkü dinleyen herkese, oğlumuz Çağan Deniz'de, Gültekin Erkılıç'a, Gökşen Sevindi'ye, Şaban Dişli'ye ve bütün TRT Türkü arkadaşlarımıza armağan edelim. Teşekkür ediyoruz. Türküyü sıraya aldık. Adnan Tığ Giresun Esbiye Güzel Yurt Köyü'nden sıradaki türkümüzü istemiş. Değerli yapım ve yayın ekibi diyor Selahattin Erzi ve Yıldız Erzi çifti. Adana'dan takipçilerimiz İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan Merve, Emine torunu Mert Uzal için istiyor. Alparslan Can Türk, Fındığın Başkenti Kriz'in ana vatanı. Mavi ile yeşilin buluştuğu şehir Giresun Esbiye'den merhaba demiş. Keyifli dakikalar diliyoruz. Gülten Kaymak Edirne'den bize selamladı. Kolaylıklar dilerim. Sağlıklı, mutlu haftalar hepimize efendim. Bayram Gökçen. Seydi Kemer Yaka Park'tan günaydın. Sıradaki türküyü torunlarım Zeynep Eren Kerem Metehan için istiyorum. Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar, Tekin Koluçolak yazıyor. Ankara'dan yeni haftanın güzel geçmesi dileğiyle Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Döne Koluçolak ve tüm köylülerine armağan etmenizi dilerim. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya'dan, Seher Duyar Nide'den merhaba. Eşim Durmuş Duyar için Neşet Usta'nın türkülerini dinletmenizi dileriz demişti. Programımızın ilk sesinde, ilk saatinde Neşet Ertaş'ın sesinden dinlemiştik Kırşehir'in türküsünü. Ama sonrasında da yine Neşet Usta'nın türkülerine ortak ederiz sizlere. İsmail Yalabık selam olsun Berlin'den TRT Türkü dinleyicilerine. Zeki Bey, Eskişehir'den Baston'un başkenti Devre'ye selam gönderiyor. Hasan Yavuzsoy bizim Uşak Eğlence Köyü'nden takipçimiz. Osman İnan Ankara'dan, Hüseyin Uslu mutlu haftalar diliyorum. Selamlar, sıradaki türküyü dinleyicilerimize size armağan ediyorum. Çamlıdere'den sizi selamlıyorum. Emine Demir Atamer yeni hafta yeni umutlar getirsin. Trabzon'dan merhaba. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Bey, Kapadokya'dan Vedat Karaaslan'a, eşine çocuklarına armağan ediyor. Eskişehir'den Gürol Yavuz, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden Mustafa Bayındır, Mehmet Turan Gümüşhane Şiran Seydi Baba Köyü'nden merhaba diyor. Sıradaki türküyü bütün dinleyicilerinize armağan etmenizi dilerim. Bartın'dan Kasım Baştürk, herkese Bartın'dan selamlar. Hayırlı bir hafta diliyorum. Hüseyin Erturan Kütahya Simav'dan beraberliğimizde ve Serkan Alkan hafta sonu çocuklarımızla birlikte Ordu'dan sonra memlekete Sivas'a Koyulhisar'a döndük. Tüm dinleyicilerimize hayırlı sabahlar, güzel bir hafta diliyorum. Hepimiz için güzel bir hafta olsun Serkan Alkan diyelim ve Orhan Hakalmaz'ın yorumuyla Artvin'in o güzel türküsüne kulak verelim. Yöre ekibinden Muazzez Türink derlemiş. Çift Jandarma Geliyor Kaymakam Konağı'ndan.

Sanatçımız Saadet Yılmaz Bircan sizler için seslendirdi. Malatya'nın türküsünü Muzaffer Sarı Sözen Mamos Sucular'dan derlemişti. Armudu taşlayalım. İşte bu türkülerle birlikte saatte 8.30 oldu. Programımızın 1,5 saati geride kaldı. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Behiye Özgür demiş ki yeni bir güne, yeni bir haftaya, yazın son ayına merhaba. TRT Türkü dinleyenlerine.

Yapımcılarına selam olsun. Eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına gelsin. Uşak Karahalı'dan dinleyicimiz Behiye Özgür. Bir başka dinleyicimiz Seçil Kamber, hayırlı haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Leyla Çabuk Ordu'dan. Konya Güney Sınır'dan dinleyicimizdir Mustafa Bey. Ateş yakmayalım, ciğerlerimiz yanmasın. Teşekkür ediyoruz uyarılar için efendim. Cabir Şahin Kayseri'den bizi takip ediyor. Mustafa Fenercioğlu, günaydın ekibim diye seslenmiş. Herkes için güzel bir hafta olsun. Antalya'dan selamlarımı gönderiyorum. Mahmut Üstündağ, Isparta Yalvaç Kuyucak'tan. Antalya'dan yazıyor Musa Toros. İyi yayınlar dilekleriyle Gedikli Köyü halkına armağanım olsun. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan merhaba demiş Ali Yöntem. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerimize armağan ediyor. Okuduğumuz iletiler efendim Facebook'tan, hemen dönelim Instagram'a. İsmail Bey Karabük Safranbolu'dan yazdı. Adana'dan Seyde Alas eşi Zübeyde Hanım'a ve bütün ailesine bir türkü seçiyor. Şaban Dinç, Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağ eteklerinden selam olsun. Çalışma arkadaşlarıma, şoför ve operatörlere, sizi dinleyen herkese armağan olsun. Oktay Kar, günaydın, hayırlı sabahlar. Malatya'dan saygı ve selamlar. Elif dedim ve dedim türküsü için size çok teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet, açılış türkümüzdü. Kütahya'nın türküsüyle bugün TRT Türkü'de sabaha başlamıştık. Mustafa Çatlakkaya, Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na, bizi dinleyen herkese selam olsun. Dinleyicimiz Ali Cengiz yazmış, çok da güzel bir fotoğraf paylaşıyor. Güzel bir yöreden sıradaki türküye ortak oluyor. Osmaniye'den Fahri Özdemir'in de selamları var sizlere. Ayhan Ersoy, merhaba TRT Türkü, iyi yayınlar diliyorum. Edirne'nin Uzgaç Köyü'nden sizleri dinliyorum. Belki bir Trakya türküsü denk gelir de mesela Arda Boyları olabilir mi diye sormuş. Zamanlamamıza bakalım. Bugün olmazsa yarın inşallah diyelim. Ayhan Ersoy, teşekkür ederiz dinleyicimiz olduğunuz için. Nuh Özçelik, iyi haftalar diliyorum. Sıradaki türkünüzü emekli olmuş tüm öğretmen arkadaşlarıma armağan ediyorum. Berlin'den Malik Yapar yazdı. Mahmut Kalın, mümkünse Adile Kurtkap Karatepe'den efendim bir Diyarbakır türküsü istiyorum diyor. Veysel Zan, TRT Türkü dostlarına hayırlı sabahlar. Erzurum Aşkale'de askerlik yapan Uçak Savar 62'ye bir tertiplerime selam göndermek isterim. Ankara Çubuk'tan, Seymenler Yurdu'ndan size ve yayın ekibinize sevgiler ve ekibinize de teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz Veysel Bey. İzmir Özdere'den bizleri dinliyor Alaaddin Doğan. Soner Koç yazdı, sıradaki Türkiye ortak oluyor ve Maya Türköz'de İzmir'den günaydın dedi. Hepimize güzel, sağlıklı bir gün ve hafta olsun diye de yine güzel dileklerini paylaştı dinleyicimiz. Şimdi Abdullah Polatçı ile devam edelim. Halaylar diyelim ve birbirine bağlı türküleri ondan dinleyelim.

Efem Azerbaycan'ın çok güzel türküsüdür Gaşkabağın yerle gelir. Sizler için Adile Kurt Karatepe seslendirdi. Beraberliğimiz sürüyor. Şöyle bir tekrar sosyal medyaya dönelim. Hangi dinleyicilerimizin seçimi? Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden. O da radyosu başında TRT Türkü'de sabahı dinliyor. Osman Çokyaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese merhaba demiş. Afyonkarahisar'dan dinleyicimiz Hüseyin Çolak ve Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam'da şimdi dinleyicimiz Türkiye'ye ortak olacaklar. Efendim bir Kars türküsüdür Aşık Çobanoğlu'ndan Nida Tüfekçi'nin derlediği Azize Gürses yorumuyla akşamdı ezan vakti.

Efendim saatler 8.48'i gösteriyor. Şimdi Artvin'den Karadeniz'e bir geçiş yapacağız, giriş yapacağız. Karadeniz'in türküleri ard arda gelecek. Artvinli Hasan Çıtak'tan alınan türküyü dinleyeceğiz. Sanatçılarımızdan Bulutlar Oynar Oynaşır Felek'te diyecekler. Sonra Trabzon Maçka'ya geçeceğiz. Volkan Konan Mehmet Alan'dan derlediği türküyü Bülent Aslan okuyacak. Anam Beni Vay Beni ve ardından Giresun Görele de Karadeniz yolculuğumuz sona erecek. Katip Şadi'den alınan türküyü de Ünal Sofoğlu seslendirecek. Ah kavaklar kavaklar diyecek. Biz hangi dinleyenlerimize armağan edelim? İstanbul 4 Levent'ten sevgili Sıdıka Tavukçu Trabzon'daki akrabaları için istiyor türküleri. Hacı Ayaz Giresun Esmeği Güzel Yurt Köyü'nden selam göndermiş. Gülnaz Malbastı Delal

Efendim Almanya Rotlingen'den bizi dinliyor. Ona da gönderelim memleketinin, Karadeniz'in türkülerini. Armağan olsun diyelim. Ve Akçaabat'tan bizi dinliyormuş Tevfik Şentürk de. Günaydın dedi. Sizin için de olsun efendim. Bulutlar oynar, oynaşın felekte.

Efendim Karadeniz'in türküleriyle 3. ve son saatimize geçiyoruz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü sabahında TRT Türkü'de sabahtan sesleniyoruz. Dinleyenlerimizden sevgili Şengül ikinci diyor ki harika bir pazartesiye başladık sayenizde. Çok güzel bir repertuar. Çok teşekkür ederiz Şengül Hanımcığım.

Var olun. Sevgili Nuray Soydan'ın, yapımcımızın seçkisi bugünkü programımızı dinlediğiniz türküler. Diyor ki, emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık, kolay gelsin. İyi çalışmalar dileğiyle biz de aynı dilekle sesleniyoruz sizlere. Ahmet Uğurluoğlu Mersin'den selam gönderiyor. Sıradaki türkü eşim Songül Uğurluoğlu'na ve çocuklarıma gelsin iyi yayınlar dilekleriyle. Sefa Karataş Ordu Fatsa'dan sesleniyor. Sıradaki türküyü ben aile fertlerime armağan etmek isterim. Elbette efendim, hemen sıraya aldık. Ne güzel bir Giresun Göreli türküsü size gelecek. İnan Bingöl hayırlı sabahlar demiş. Recep Bodur İskilip'ten selam gönderiyor. Beraberliğimizi paylaşıyor dinleyicilerimiz. Sıradaki türkümüz Ünal Sofuoğlu'nun sesinden şimdi ne diyelim, İbrahim Can'ın Katip Şadi'den derlediği türküde Ah Kavaklar Kavaklar.

Rahmet olsun dedik Ahmet Turhan Şan'a. İstanbul Radyomuzun çok kıymetli seslerinden, sanatçılarından da Çorum Sungurlu'nun, Rıfat Özsaraç'tan Ali Canlı'nın derlemiş olduğu türküyü dinledik onun sesinden. Hey kargalar, kargalar. Efendim şöyle hemen bir Twitter'a ekse dönelim. Abdullah Albayram diyor ki Gaziantep Şahin Bey'den selam ve sevgiler sunuyorum. Sıradaki türkü eşim Adile Hanım, oğlum Uygar, kızlarım Merve ve Özge ile torunlarım Ertuğrul ve Alparslan'a armağan olsun. Hikmet Örs diyor ki bugün sizleri Kocaeli Dilovası'ndan selamlıyorum. Efendim uzun yol kaptanlarımızdandır. Diyor ki yollardayız, TRT Türkü'deyiz. Her daim, her gün sizlerleyiz. Ben tır şoförüyüm. Mesleğimiz dolayısıyla da hiç frekansımız değişmiyor. Sürekli TRT Türkü sevdamla birlikte yol alıyorum. Yoldaki meslektaşlarıma kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Ve TRT Türkü'ye kulak veren herkesi selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Hikmet Örs. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Her daim sevdiklerinize, ailenize sağlıcakla kavuşmanız dileğiyle. Muttalip Koçak yazmış. Sinop Ayancık'tan bizi selamlıyor. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan hem yöresinden bir fotoğraf, özür dilerim, video paylaşıyor. Sabah telaşı, hazırlığı. Diyor ki bir yandan diyor bu güzel türküleri dinliyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum bütün dinleyicilerimize. Dinleyenlerimizden Zeynep Öztürk Zonguldak Gökçebey'den merhaba diyor. Haftanın ilk günü herkese selam ve sevgiler sizlere. Oktay Gül, Ardahan'da tüm türkü severlere günaydın demek isterim. Sıradaki türküyü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışan arkadaşlarıma armağan ediyorum. Ardahan İl Tapu Müdürü Oktay Gül. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Vişne Kiraz Diyarı Kütahya Gediz'den merhaba demiş. Yılmaz Kara Ağaç selam gönderiyor. Vişne toplayanlara armağan ediyorum. Kazım Ülgü güzel ülkemin güzel insanlarına, türkü sevdalısı radyo dostlarıma Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden selamlar. O kadar çok ileti var ki yetiştirebilecek miyiz bilmiyorum. Balıkesir'den Tahir Gündoğdu yazmış. Halil Çamşul, Bartın Kuruca Şile Paşalılar Köyü'nden Tevfik Çamşul ağabeyi için türkülerimizden birini bekliyor. Yusuf Öztürk, günaydın sevgili yurdumun güzel insanları. Kayseri Develi'den merhaba. Turgut Akbaş, Manisa Selendi Tavak Köyü'nden yazıyor. Diyor ki sıradaki türküyü Manisa Selendi Omurlar Köyü'nde oturan İbrahim Gülmez abim için çalarsanız mutlu olurum. Nevin Keklik, hayırlı sabahlar İzmir'den merhaba. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan, Mehmet Çay yazmış Muğla Kavaklıdere Çatak'tan, Hakan Yeşil İzmit'ten, Abus Bakır Hatay Antakya'dan, eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve TRT Türkü'de sabah ekibi için istiyoruz. Çanakkale Ezine'ye de gönderelim. Güray Yılmaz yazmış, ailesi için bir türkü bekliyor. Kütahya Tavşanlı'dan Yaşar Özdemir'in selamları var. Kayseri'den dinleyicimiz Mustafa Kına, sizi her gün birlikte dinlediğimiz eşime, çocuklarıma, şube müdürümüze, mesai arkadaşlarıma ve radyosu başında olan herkese armağanımız olsun. Serpil Demirci Kocaeli İzmit, Hasan Ceylan Aydın, Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman. Bir de uyarısı var, lütfen ormanlarımızı koruyalım, dikkat edelim. Çalacak türküleri de aileme armağan etmenizi dilerim. Adem Öcal İstanbul Esenler'den, Hatice Kaymak Solak İzmir, Selçuk Efes'ten merhaba. TRT Türkü'yü dinleyen tüm dostlarıma gelsin güzel yayınlar. Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen, Davut Güleç Kayseri'den gazeteci dinleyicimiz, Şükrü Tahran hayırlı sabahlar Konya Bozkır Karaca Ardıç Mahallesi'nden, Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt ve Ahmet Göğebakan Konya Bahçe Saray Köyü'nden selam olsun. Torunlarım Zeynep, Ömer ve Zehra'ya gelsin türküler. Efendim sanatçımız Belkıs Akkale'den dinleyeceksiniz. Nevşehir Ürgüp'ün türküsüdür. Bacacılar yüksek yapar bacayı.

can yoldaşım benim. Efem Silifke sallaması, Mersin Silifke'nin Hüseyin Saydan Cavit Erden'in derlediği Açıl Ey Ömrümün Varı, Bağda Sabah Olmadan türküsünü Seçkin Tutuş'tan dinledik. 9.19 olmuş saatimiz. İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. Sevgili Meryem Dingil İskenderun'dan diyor ki bugün biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Kızım Betül'ü ailesini Malatya'ya yolcu ettik. Gözlerim dola dola. Efendim diyor ki ayrıca Antep'te olan Ömer'ime de bir türkünüzü beklerim. Kendisi tır şoförü. Hayırlı yolculuklar dileyelim efendim. Şimdiden Allah kavuştursun diyelim kızınızı, çocuklarınızı, torunlarınızı selamlarımızla, sevgilerimizle. İstanbul'dan yayınımızın artık yavaş yavaş son yarım saatine doğru da ilerleyecek dakikalar. 9.20 olmuş saat. Hangi dinleyicilerimizin seçimiydi? Bakalım. Yusuf Karakök diyor ki Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyümden hayırlı sabahlar. Bir türkü bekliyoruz köyümüze. Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray köyünden selamlar. Torunlarım Zeynep, Ömer ve Zehra için istiyorum. Samsun 19 Mayıs'tan dinleyicimizdir Ali Çakır. Türküler sevdamız, türküler özümüz, türküler sözümüz, bizi söyler türküler diye seslenmiş. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan, Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu Anamur'dan merhaba. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar diliyorum Ceyhan'dan. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan takipçilerimiz. Osmaniye Düz içinden Nurullah Er. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan Serap Çöykuşu günaydın dedi. Burdur Esenevler'den Zeki Gün. Her daim TRT Türkü diye sesleniyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan Selahattin Balkan. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den merhaba. Sevgili eşim Sultan Bakan, çocuklarım ve bütün dostlarımla siz çok değerli ekibimize gelsin. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Dinar'dan Ümit Sağlam, İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan, Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon'dan, Abdurrahman Aksoy Ankara'dan, Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten, Terme Kozluk'tan Osman Köz, Hasan Hüseyin Bakır Afyon İstrihisar'dan, Kayseri Karakimse'den İsmet Köklü, Fikret Dikmen Niğde'den, İsmail Akgün Araklı Trabzon'dan, Giresun'dan Sebahattin Konal, Bursa'dan İsmail Hakkı Onur, Bilecik Yenipazar'dan Cumhur Özcan, Osman Gazi'den selamlarını gönderen dinleyicilerimiz. Şimdi sıradaki türkümüz için koromuza kulak vereceğiz. Sizler için seslendirecek iki türkü ard arda dinleyeceğiniz iki türkümüz koromuz yorumuyla sizlere ulaşacak. İlk türkümüz Antalya Elmalı'nın Cevat Uyanık Mehmet Görgülü'den derlemiş. A kızım sana potin alayım mı? Ve Antalya'dan Muğla Fethiye'ye doğru çıkacağız. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Coşkun'dan derlediği türküyü de yine koromuz okuyacak. Yardan ayrılan bir günde kavuşur.

Efendim 9:28 oldu saatimiz. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Dün sevgili Sabahat Aslan'ın programından sonra bu ileti gelmiş ulaşmış bir istekti. Biz de isteği kırmayalım dedik, bugün yayınlayalım. Şimdi Serap Aydın'ın doğum günü dinleyicimiz. İyi ki doğdunuz diyelim. Nice güzel yıllar, mutlu yıllarınız olsun. Başta sağlıkla, huzurla, keyifle, mutlulukla. İsmet İhsan Taner, Mehmet Aydın, kızları Nehir Aydın, yeni yaşını kutluyoruz demişler. Nice güzel yıllara. Hüsamettin Subaşı'nın sesinden bir türkü istemişler. Kendilerine armağan edelim ve bakın nasıl seslensin Hüsamettin Subaşı o güzel Kırşehir türküsünde, Neşet Usta'nın türküsünde. Ne güzel yaratmış seni Yaradan.

Efendim sabah 7'den bu yana, hatta öncesinde sosyal medya üzerinde paylaşım yapıldığı andan itibaren sizler mesajlarınızı gönderdiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim, büyük ilgiye, sevgiye, her daim layık olmak dileğiyle. Efendim bir başka dinleyicimiz Namık Uras Nidebor'dan bize mutlu haftalar dileklerimle sıradaki türküyü annem Emine, babam Fehmi Uras'la bütün dinleyicilerinize armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Ali Yöntem bir ileti daha paylaşıyor. Sevgiler, sevgililer, hasret çekenler birbirine türküyü armağan ettiler. Süreniz yine bitti de yine sizin ekibiniz memnuniyetle, gururla gidiyor. İnşallah yarına Allah kerim demiş. Teşekkürler paylaştıklarınız için Ali Yöntem. Tekrar buluşmak dileğiyle. Şaban Dişli yazıyor. İyi haftalar diliyorum. Dinleyen dostları da iyi dileklerimle selamlıyorum. Huşit Karataş, Manisa Kula'dan bizim dinleyicimiz, bütün türkü severlere gelsin. Sıradaki türküyü istiyor. Efendim Yaşar Köksal bir ileti daha paylaşıyor. Çok teşekkür ederim yapımcımıza, sunucumuza, teknik ekibimize. Hüseyin Türk Ünye'den, Dizdar Mahallesi'nden yazıyormuş. Türkü severlere armağan olsun. Ahmet Özçelik, eşim Saynur Hanım, torunlarım, çocuklarım ve bütün sevdiklerim için ben de bir türkü bekliyorum. Muğla Milas'tan sevgiler dedi Onur Gündoğan. Birbirinden güzel türkülerle günümüzü aydınlatıyorsunuz. Sıradaki türkünüz bana ve anneme armağan olsun. Çok teşekkürler paylaştıklarınız için. Kocaeli Gebze'den Mustafa Erkılıçoğlu, biz de buradayız. Sizi izlemeye devam ediyoruz. Daha güzel bir hafta olması dileğiyle, geride bıraktığımız günlerden daha güzel günler olması dileğiyle tüm TRT Türkü dinleyicilerine sevgiler. Efendim Turan Akman Erkılıç diyor ki, o güzelim türkülerimiz ard arda geldi, hepsi için gönülden teşekkürler. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden, Keziban Kafalı Burdur'dan yazdı, torunları ve çocukları için istedi. Emine İkinci geç kaldım diyor ki, sizleri radyodan, televizyondan takip ediyorum. Radyo şu anda çekmiyordu. Hayırlı yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız. Ekibe çok teşekkürler. Sağolunuz Emine Hanım. Recep Bodur İskilip'ten, Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan, Garip Gülmez tüm türkü aşıklarına gelsin. Cemil Can Akman Kastamonu Han önünden, Ali Kurt Bahçeli Osmaniye Bahçe'den yazıyor. Seçil Kamber'de hayırlı sabahlar demişlerdi. Şimdi sanatçımız Neşe Dilekçioğlu'nun sesinden Çanakkale Bayram için türküsü gelsin. Al giydim alsın diye diyor Neşe Dilekçioğlu.

Emine Koç Ankara'nın türküsünü seslendirdi. Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı Ünal Türkmen'den TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküydü. Yürü Dilber yürü ömrümün varı. Ankara koşmasıydı. Saat 9.40 olmuş değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz sosyal medyadan paylaşımlarını iletmeyi sürdürdüler. Sözünü verdiğimiz türküler var. İnşallah yarın sabah onları yayınlamak dileğiyle diyelim. Beraberliğimiz sürüyor. Şimdi sırada bir Erzurum türküsü var. TRT Erzurum Radyosu'ndaki arkadaşlarımıza da gelsin bu türkü aynı zamanda diyelim. Efendim Facebook'ta şöyle bir ileti var. Şöyle bir hemen dönelim. Yeniledik sayfaları. Selami Kabakçı Niksar'dan selam göndermişti. Durak Çağatay bizim Erzurum'dan dinleyicimizdir. Ona da gelsin armağan olsun. İhsan Özdağ'ın hayırlı sabahlar diye seslendi. Sıradaki türkümüze ortak oluyor. Gülşehir Nevşehir'den bizim dinleyicimizdir. İdris Şen Giresun Bulancak'tan yazdı selam ve sevgilerimle. Zeki Özceylan Alanya demiştik. Fahri Özdemir Osman

Kayseri'den ve Kars'tan Türkan Tanrı verdiler. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde çalışan kızım için istiyorum demişti. Selim Onay Denizli yatağından ve Murat Odabaşı yaz mevsiminin son ayı Ağustos'un ilk pazartesi günü birbirinden güzel türkülerle karşılaşmanın coşkusunu, Anadolu'yu ezgilerle dolaşmanın keyfini biz dinleyenlere yaşatan program TRT Türkü'de sabaha çok teşekkürler dedi. Yeni gün, yeni hafta, yeni umutları taşısın yaşamlarımıza, güzellikleri sunsun bizlere diye de dileklerini paylaştı. Teşekkür ettik ve sıradaki türkülerimizi, artık son türkülerimizi de sizlere armağan ediyoruz. Efendim, Yavuz Değirmenci bir Erzurum türküsüyle sizlerle. Aşağıdan gelirem, yüküm eriktir. Muzaffer Sarı Sözen, Seyfettin Sığmaz'dan derlemiş.

Efendim artık veda zamanına geldik. Beraberliğimiz 7 haberlerinden hemen sonra başladı ve artık zaman ona doğru ilerliyor. Biz vedamızı yapacağız ama biliyoruz ki siz frekansınızı değiştirmeyeceksiniz. Çünkü birbirinden güzel yapımlar sizleri bekliyor 24 saat boyunca TRT Türkü'de. Efendim bizlerse Nuray Soy'dan Serbest Sever Pınar Kundakçı Temel çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi dinlediğiniz için inşallah yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Koromuz sizlere son olarak birbirine bağlı güzel türküler seslendirecek. Sanatçılarımıza kulak veriyoruz. Eşlik de ediyoruz bu türkülere. Yeniden görüşünceye dek esen kalınız efendim. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Azerbaycan yöresinden Araz gelir gıygacı türküsünde geçen gıygacı sözcüğü. Araz gelir gıygacı, şu gelen iki bacı, biri benim öz yârim, biri başımın tacı diyor türkümüz. Burada geçen gıygacı kelimesi Aras Nehri'nin akışını anlatmak için kullanılmıştır ve dolana dolana kıvrıla kıvrıla aktığını anlatır. Daha çok Azerbaycan Türkçesinde kullanılan bu kelimenin yan yan, yamuk, karşıdan karşıya, enlemesine gibi anlamları da vardır. Gezme benden aralı türküsündeki gıygacı bakıp gülendi ifadesi ise yan yan bakmaktan bahseder. Şimdi kelimemizin geçtiği türküyü Semra Algül'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla

açıklamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü. Boğaz hattı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis sebebiyle Sirkeci, Harem, arabalı vapuru iptal edildi. Şehir hatlarındaki diğer seferler devam ediyor. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri arttırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Lyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. Bugün Yurttan Sesler programıyla 1982 yılına gidiyoruz. Hocaların hocası Şef Nida Tüfekçi'nin anonslarıyla dinleyeceğiniz programı kayda alan tonmeister Yavuz Özüstün. Sizleri Yurttan Sesler Korosu'nun seslendireceği birbirinden güzel türkülerle baş başa bırakıyoruz.
1: Saim Beyli dolaylarından derlenen ağır bir havayla programımıza başlıyoruz. Parça Fethi Güler'den alınmıştır. Güyer bostanım güyer, su gelir bendi döyer. Ben bu yerde garip miyim? Her gelen beni döyer.

Değerli dinleyiciler, programımızın sololar bölümünde bugün aramıza katılan genç arkadaşlarımızı sizlere sunmaya çalışacağız. Bundan bir süre önce açılan sınavda başarılı olarak radyo çalışmalarında bir nevi kurs gören bu arkadaşlarımız bugün huzurlarınızda bulunuyor. Önce Murat Biçer, Keskinli Bahri İlhan'dan alınan bir türküyü söyleyecek. Sunayı da deli gönül Sunayı, ben yoluna terk eylerim Sıla'yı.

İkinci sıramızda yine bir genç sanatçı arkadaşımız var. Turan Şan. Bize Aşık Veysel'den alınan Şarkışla Dolaylı'nın bir deyişini söyleyecek. Dost dost diye hayaline yeldiğim, dostusa ayırmış özünü benden. Çatık kaşlı benderini saydığım, dostusa çevirmiş yüzünü benden.

Şimdi de aramıza yeni katılan genç bir hanım sanatçı arkadaşımız Tülin Berbergil bize Ali İzzet Özkan'dan alınan bir deyiş söyleyecek. Bu yıl bu dağların karı erimez, eser bağdı sabah yel bozuk bozuk. Türkmen kalkıp yaylasına yerimez, yıkılmış aşiret el bozuk bozuk.

Değerli dinleyiciler, bugün programımızın bir konuğu var. Aşık Muhlis Akarsu. Başka bir deyişle Aşık Akarsu. Bize önce kendi yöresinden bir uzun hava söyleyecek. Uzun havanın sözleri şöyle. Baydiğin başında duman ırımaz. Arabat yorulur da gönül yorulmaz. Benim yârim bu ellerde bir tane, arasan dünyayı dengi bulunmaz.

Şimdi de bir deyiş. Vay gözünü sevdiğimin dünyası. Dokunsalar ağlar oldum bugünler. Yüreğimde bir zalimin yarası. Yaralarım bağlar oldum bugünler.

0: İki solisten türküler.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan İki Solisten Türküler programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın bugünkü solistleri Münevver Özdemir ve Lütfi Ortakali. İlk olarak Münevver Özdemir'i dinliyoruz. Hamza Şenses'ten alınan Şanlıurfa yöresine ait türküyü seslendiriyor. Mendil bağladım yandan, seni severim candan.

Bir tel çektim Mardin'den, bin ah çektim derdinden. İzzet Altınmeşe'nin yöre ekibinden derlediği Mardin türküsünü Münevver Özdemir seslendiriyor.

Bu dağın ensesine ağlama yârim ağlama. Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöresine ait türküyle Münevver Özdemir bir kez daha sizlerle.

Al almayı daldan al, daldan alma, benden al. Neriman Altındağ Tüfekçi'nin Vasfi Akyol'dan derlediği Elazığ türküsünü Lütfü Ortakale'den dinliyoruz.

Mavi yelek, mor düğme, yine düştün gönlüme. Muzaffer Sarı Söze'nin Seyfettin Sığmaz'dan derlediği Erzurum türküsünü Lütfü Ortakale seslendiriyor.

Güzeller bezenmiş toya giderler. Mustafa Gece Yatmaz'ın derlediği Erzurum türküsüyle Lütfi Ortakale bir kez daha sizlerle.

0: İki Solisten Türküler programı burada sona eriyor sevgili dinleyenlerimiz. Programda bize eşlik eden solistlerimiz Münevver Özdemir ve Lütfi Ortakale'ydi. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: İki Solisten Türküler.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ün ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir dedi. Çelik söz konusu beyanların Türkiye'ye yönelik kötü niyetlerin yansıması olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkat çekti. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirilmesi hedefini hatırlattı, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü ise Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri artırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Galatasaray hazırlık maçında lig bir ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller, İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. 3 Ağustos Pazartesi günü yepyeni bir haftaya başladık. İzmir Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Günün karmaşasından sıyrılıp ruhumuzu Anadolu'nun samimi ve derin ezgilerine bırakacağımız bir yayında daha sizlerleyiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve spikeriniz ben Leyla Köseler'di. Musa Eroğlu'nun sesinde hayat bulan güzel bir türküyle başlıyoruz programımıza. Gizli bir sevdanın ve sistemin izleri olan bu güzel türküyü dinliyoruz şimdi. Mihriban.

Efendim türkülerle gün ortasında şimdi de Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın çok güzel bir eseri var sırada. Cahildim dünyaya gönül verdim diyerek insanın kendi ömrüyle ve sevdasıyla yaptığı o içten muhasebeyi önümüze seren o güzel türkü. Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Türküler Ligi'nin ortasında bu kez de Ali Ekber Çiçek'ten, Erzincan yöresinden alınan güzel bir türküyle Cengiz Özkan'ı dinliyoruz. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim.

Anadolu'da gurbet denilince akla önce askerlik, sonra da o zorlu ayrılıklar geliyor. Dinleyeceğimiz Uzun Hava'da da yollara bakıp yolcu bekleyenlerin, gözü yaşlı annelerin ve yaralı yüreklerin sesi olmuştur. Bu Uzun Hava Şanlıurfa yöresinden Hamza Şenses'ten alınmış. Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün. Gel kardeş görüşelim, ayrılık oldu bugün.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Hayriye Temiz Kalp'ten Erzurum Hınıs'tan derlediği türkümüzü Reyhan Ediş seslendiriyor. Suda balık yan gider, açma yaram kan gider.

Saatler 12.28'i gösterdi. Türkülerle gün ortasında. Şimdi hüzünlü dakikaların ardından ritmimizi yükseltiyoruz. Neşet Ertaş'tan Kırşehir yöresinden alınan sıradaki türkümüzü yüzünüzde bir tebessüm ve ayağınızda küçük bir tempoyla gününüze canlılık katmasını diliyoruz. Tuğba Ger söylüyor. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Akdeniz'in cıvıl cıvıl sahillerine, Silifke'ye uzanıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Cavit Erden'den derlediği, kaşık seslerinin ritme eşlik ettiği sıradaki bu güzel türküyü Barış Akpınar seslendiriyor. Silifke'nin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu?

Türkülerle gün ortasında şimdi de bir başka hareketli türkü var sırada. Yücel Paşmakçı'nın Konya yöresinden derlediği. Bizim evde şeker de lokum badem var. Arzu Akmeş'e söylüyor.

Sıradaki güzel Ankara türküsünü Kubat'ın sesinden dinliyoruz. Hepimizin bildiği bu güzel türkü güvercin uçuverdi, kanadını açıverdi. Bir diğer deyişle misketi dinliyoruz.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Denizli Acıpayam yöresine ait kıpır kıpır bir türkü dinliyoruz. Sümer Ezgi söylüyor. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

Türkülerle gün ortasında Ege'de dolaşmaya devam ediyoruz değerli türkü dostlarımız. Şimdi Afyon Emirdağ'dayız. Ulaş Kurtuluş Ünlü'ye Kadın Sesler Koromuz eşlik ediyor. Esbab serdim sicime.

Türküler Ligi'nin ortasında bu kez Çanakkale, Gelibolu, Evreşe'den derlenen ve Havva Karakaş'ın sesinden dinleyeceğimiz güzel türkümüz var sırada. Evreşe yolları dar, bana bakma, benim yârim var.

Vakit öğlene doğru gelmişken bir saatlik yolculuğumuzun da sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli sizlere güzel bir türküyle veda ediyoruz. Rüstem Avcı söylüyor. Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu? Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 3 Ağustos pazartesi gününü gösteriyor. Güzel, güneşli ve havası serin, mis gibi bir Erzurum gününden, gün ortasından sizleri Palandöken Dağı eteklerinden selamlıyoruz ve yaklaşık bir saat boyunca türküler eşliğinde Bizim Eller programıyla sizlerle birlikte olacağız. Bugün programımızı sizler için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Taceddin Dolu ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri Kars yöresine ait bir türküyle selamlıyoruz. Nihal Koca seslendiriyor. Tezgel oğlan, tezgel, eğlenmeyesin.

Doğu Anadolu'muzun güzel illerini türküler eşliğinde gezmeye devam ediyoruz. İlk türkümüz Kars yöresine aitti. Şimdi hemen komşuya Ardahan'a gidiyoruz ve Recep Ergül'ü dinliyoruz. Ardahan'dan gelen Katar.

Birbirinden güzel ezgilerle ovaları, yaylaları turlamaya devam ediyoruz. Şimdi de Erzurum'dayız ve Gülhan Aksoy Karahancı seslendiriyor. Aşıkların aklın alır, gerdanda hallerin senin.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.21'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programındaki birlikteliğimiz Cengiz Özkan'ın seslendireceği bir deyişle devam ediyor. Menzil almak ister isen gönül sabreyle, sabreyle. Dostu bulmak ister isen gönül sabreyle, sabreyle.

Bağa girdim kiraza, yar naza ben niyaza. Hani ya söz vermiştin, gelecektin bu yaza diyor Emel Taşçıoğlu.

TRT Türkü. Pencereden bakan Dilber, ağlayanı güldürürsün. Kaşların yay, kipriğin ok, vurduğunu öldürürsün.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyamayız.

0: TRT Türkü.
1: Yüksel Didikoğlu'nun seslendirdiği bir ezgiyle efendim birlikteliğimiz devam etti ve şimdi de saatlerimiz 13.49'u gösterirken yavaş yavaş birlikteliğimizin sonuna yaklaşıyoruz ve Dünya Tekin radyolarınıza bir Erzurum türküsüyle konuk oluyor. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin, arasan bulunmaz ruhi revanım, İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin.

Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Bizim Eller programıyla Selma Atalar, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Veysel Aydın seslendiriyor. Nem tuttu gözlerim. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini koruduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ün ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir dedi. Çelik söz konusu beyanların Türkiye'ye yönelik kötü niyetlerin yansıması olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirilmesi hedefini hatırlattı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri arttı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeli kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Trump görüşmelerin bugün başlayacağını söyledi ancak İran böyle bir planlarının olmadığını açıkladı. Tahran, Hürmüz konusunda ise Umman'la görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık tesislerine hedef alan saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini vurguladı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Haberleri dinlediniz.

Türkü Diyarı programından tüm dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz size. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu günde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek Türkü Diyarı program ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Ufuk Tanak Güneş'le birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyenler, türkülerden bir demet yaptık yine bu hafta Türkü Diyarı programında. İçinde sevda olan, aşk olan, ayrılık olan. Bazen hüzün, bazen...

Sen de sevinç yaşata. İçinizde biriken duygularınıza tercüman olacağımızı ifade ederek güzel bir sevda türküsüyle programımıza başlıyoruz. Programımızda ilk olarak sizi Ayhan Orhuntaş'tan alınan Kırklar Eli Pınarhisar türküsünde Sevcan Orhan'la buluşturuyoruz. Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını. Ayrılan kavuşmaz mı?

Türkü Diyarı programımızda şimdi de Zara'nın seslendireceği bir türkü var. Düz dara yar, düz dara, yar zülfün düz dara. 99 yarem var, sen açtırdın 100 yara. Aziz Çelik'ten alınan bu Adıyaman türküsünü dinlerken bu kadim şehrin her bir karesini tepeden tırnağa hissedeceksiniz. Kim bilir, belki de güneşin en güzel doğduğu ve battığı Efsunlu Nemrut'a kısa bir gezinti yapacaksınız.

Türküler bizim kim olduğumuzu, bizi var eden kültürümüzün nereden gelip bizi nereye götüreceğinin ipuçlarını taşır. Hasretimizi, sevgimizi, neşemizi, kederimizi hep türküler aracılığıyla anlatır dururuz. Türküler her türlü duyguyu en saf haliyle işleyerek duygularımıza tercüman olur. Konuşulacak şey kalmaz bazen, hemen türküler yetişir imdada ve konuşur bizim yerimizi. Çünkü türküler bizim en büyük sevdamızdır. Türkü Diyarı'nda şimdi sizleri bu güzel duygularla yakılmış bir sevda türküsüyle buluşturuyoruz. Bir ay doğar karşıdan, yar bakıyor damdan, bir kez yanımdan gel geç, aklım al başımdan. Ömer Önderoğlu'ndan alınan Mardin yöresi bu hareketli ezgiyi sanatçımız Esat Kabaklı seslendiriyor.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır. Sen de çok haller bulunur. Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yâri görmezsem halim yaman olur. Seyfettin Sığmaz'dan alınan bu türkü Dadaşlar Diyarı Erzurum yöremize ait değerli türküseverler. Orhan Hakalmaz radyolarınızda.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de gönüllere dokunan anonim bir türküyle Güler Duman'ın yorumuna kulak verelim. Açma zülüflerin yellere karşı, senin zülfün benim telim değil mi? Bülbül figan eder güllere karşı, o yar benim gülüm değil mi?

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında şimdi de Ahmet Yamacı'nın Halim Giresunluoğlu'ndan derlediği bir Giresun türküsünü sizlerle buluşturacağız. Bu türküyle sanatçımız Cengiz Özkan alacak sırayı. Dinleyeceğimiz türkü, kahve kahve koydum fincana, hele bakın mi canı, kör olası Kel Seyit, nasıl da kıydın bu canı.

Türkü Diyarı devam ediyor. Sevgili dostlar, şimdi de gönül sözü türkülere sahip ilimiz Bitlis yöremize uğruyoruz. Selahattin Alpay'ın yöre ekibinden derlediği hareketli türküde Azize Gürses'i dinliyoruz. Bitlis'in önünde bağlar, oyar oturmuş gül bağlar. Bu hasrete dayanamaz, ne hastalar ne de sağlar.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de Tuncay Kemertaş'a kulak vereceğiz değerli türkü severler. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöresine ait ezgiyle sanatçımızı sizlerle buluşturuyoruz ve dinleyeceğimiz türkü Mardin kapı şen olur, dibi değirmen olur. Buralarda yar seven mutlaka verem olur.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de Sivas yöresine uzanıyoruz. Aşık Ali İzzet Özkan'dan alınan bu türküyle sizleri kendini sanata ve araştırmaya adamış, gelenekten beslenip her an yeni kalmayı bilmiş sanatçımız Yavuz Bingöl'le buluşturacağız. Mühür gözlüm seni elden, sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan, esen yelden, sakınırım, kıskanırım.

Yavuz Bingöl'den dinledik Mühür Gözlüm. TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programında şimdi de sanatçımız Sibel Pamuk'u Erol Parlak'tan alınan türküde dinleyeceğiz. Giderim yolum uzun

Sevgili dinleyenler, GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında birbirinden seçkin türküler eşliğinde ve türkülerin izinde yürümeye Adile Kurt Karatepe ile devam ediyoruz. Sanatçımız bizlere Aşık Yaşar Reyhani'den alınan bir Erzurum türküsü seslendirecek. Kömür gözlüm ateşine düşeli, didem kan yaş döker, dil imdad eyler.

türkülerle süren keyifli beraberliğimizde yönümüzü türkü şehri Sivas'a çeviriyoruz değerli radyo dostları. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Her türkü kendi içinde ayrı bir güzelliği barındırıyor ama bazı türküler insana değişik duygular yaşatıyor. Bu türkü de bunlardan biri değerli dinleyicilerimiz. Ne zaman dostlarımız üzülse, zor zamanlar geçirse aklımıza ilk bu türkü gelir. Muhlis Akarsu'dan alınan bu ezgiyle sanatçımız Özlem Özdil'e kulak veriyoruz.

Türkülerin izinde, türkülerin yarenliğinde TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, yarın aynı saatte yine birbirinden güzel türkülerle, türkülerin sıcak dostluğunda ve yarenliğinde sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. O zamana kadar her şey gönlünüzce olsun, gönlünüz türküyle, sevgiyle ve umutla dolsun. Bugün sizlerle birlikte olan ekibimize gelince, Soner Emre titizlikle hazırlamıştı bu güzel programı sizler için. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşımız Ufuk'tan Akgüneş. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, sizlerle birlikteydim.

Evet, güzel bir Diyarbakır türküsüyle sizlere veda edeceğiz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Erkekler Topluluğu Korosu'ndan dinleteceğiz. Yarimin damından hoplayamadım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Karadeniz'den. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu'ndan sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz. Yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı sizler için. Murat Çelik teknik yönetmenimiz. Seza Turgut mikrofonda beraberliğimiz 16'ya dek devam edecek. Sizler için birbirinden güzel türküleri müzik listemize aldık. İlk olarak bir Artvin yöresi türküsünü paylaşacağız sizlerle. Orhan Hakalmaz seslendiriyor. Bir güzel ki çıkar gülşen seyrine diyoruz.

0: saydığım kazalar hepsi bir evin içinde. Bu saydığım kazalar hepsi bir evin içinde. Ey gidi Trabzon'um sahilde pirincinde. Ay gidi Trabzon'um da sahilde pirincinde.
1: Saliha Aladağ'dan alınan Kars yöresi türküsü olan Boyun Kurbanı Sensin Dağlar Ceylanı. Fatma Türkan Yamacı'nın sesinden dinliyoruz.

Sivas Divri'den güzel bir uzun havayla arşivimizden seslendi Turan Engin. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında Hale Gür'ü dinliyoruz. Bulut bulutun üstüne.

Siyah perçemini dökmüş yüzüne, salınarak gelen Hümaya bakın. Kimden söz işitmiş düşmüş yüzüne, keder yakışmayan simaya bakın. Erzincan Tercan'dayız. Aşık Davut Sulari'nin sesinden dinliyoruz.

Saatimiz 15.27'yi gösteriyor. Samsun Çarşamba'ya gidiyoruz. Şimdi de Ümit Tokcan'ın söyleyeceği bu güzel eserle. Sular durulur derler, güzel sevilir derler.

Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 15.35'i gösteriyor. Samsun Çarşamba türküsünü İbrahim Can'ın sesinden dinlettik sizlere. Önce sular durulur derler, güzel sevilir derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler dedik. Ardından da Afyonkarahisar Emirdağ türküsüyle sevgili dinleyicilerimiz Tülin Berbergil geldi radyolarınıza. Çorabını ördüm dedik. Şimdi de Canan Kılıncı dinliyoruz. Cemal Alemdar'dan alınan Gümüşhane yöresi türküsü. Karşı dağlar bizimdir.

seyir halindeki değerli dinleyicilerimize yol açıklığı dileyelim. Çalışan herkese de kolay gelsin. Onurşan sizler için söyleyecek. Sivas Yıldız Eline gidiyoruz. Geline bak geline, kına yakmış eline.

Bir beraberliğimiz devam ediyor. TRT Trabzon radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında da Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. Değerli dinleyenler, Nazım Can'dan alınan eser. Erzincan Kuruçay'dayız. Büyük cevizin dibi ne durursun el gibi, salın da gel yanıma helalce yarim gibi.

Saatimiz 15.49'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Fahrettin Dilaver'in sesinden dinliyoruz şimdi de. Güzel yaylalar vardır bizim köyün başına.

Mevlam seni yarattı da kendine. Küresan yıvon beşi da beni yaktı güneşi. Aradım bu zavallı da.

gözdaşı Fena söyler şubanı da ben o kadar elmiyim Etruğum bu işleri tak edelim gelmeyim Bu asırdan bir ağlarda nasıl aradın nasıl Ufağım seninle beni boşanlar bilme sana Elimdeki kemencem darbe

varken yarı gördüm. Ne var benim belime, ne var benim belime. Ağlarken yarı gördüm, ne var benim belime. Ver elini güzelim, suyun kenarındayım. Ver elini güzelim, suyun kenarındayım. Eller ne derse desin, ben göle sözündeyim. Eller ne derse desin, ben gene sözündeyim. Kemencemin teline taş ise bunun içise. Söyledim sana yegiz, gelmeye dalız bize dayı.

0: sevdalı dertlilerim da veremediyor kendini. Dertliyim kederliyim da kimse bilmez derdimden. Dertliyim kederliyim da kimse bilmez derdimden. Gözümü dolaşıyorum kurtulamadım ve kız da dertli veremlilerden. Oy ne güzel oluyor da saçını tanıyanlar. Sen aramasan beni, sen aramasan beni. Sağ olsun arayanlar.
1: Özlem'in Görün sesinden dinleyeceğimiz eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın sevgili türkü dostları.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Ömer Yayla Çoban. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 55 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Trump görüşmelerin bugün

gün başlayacağını söyledi. Ancak İran böyle bir planlamalarının olmadığını açıkladı. Tahran, Hürmüz konusunda ise Umman'la görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık tesislerine hedef alan saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ün tepkilerine düzeltiyorum ifadelerine tepki gösterdi. Demokrasilerde meşruiyetin yegane kaynağı millettir dedi. Duran Türkiye'yi kimin yöneteceğine yalnızca milletin sandıkta tecelli eden iradesinin karar vereceğini vurguladı. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Bir yandan da göçmenlerin Fas'a dönüşü sürüyor. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin döndüğü tahmin ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılında yürüttüğü disiplin işlemlerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 333 yargı mensubu hakkında disiplin cezası uygulandı. 84 kişiye ise meslekten çıkarma cezası verildi. Gürlek, yargı mensubu sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Mücadelede kararlılık mesajı verdi. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirileceğini vurguladı. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini koruduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısının değerlendirme sürecini tamamladı. Üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanan 23 proje geliştirme ve test çalışmalarına başlayacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları çarşamba açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos'ta ilk nakil için başvuracak. Yeni haftada sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl sıcakları etkili olacak. Uzmanlar 10 ile 16 saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler giyilmesi uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Sahil yolları dolu, şehirler boş. Akdeniz'in renkleri, tatilin sesini taşıyan türkülerle başlıyor. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlıyor. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Elvan Sevim seslendiriyor. Bağışla sevdiğim, hakkı seversen, gel ağlatma beni eller içinde.

Hüseyin Yaltırık'tan dinledik bu türküyü. Gatıranlar, gatıranlar. Sıradaki sanatçımız Nursaç Doğan Işık, bir Afyon Emirdağ türküsüyle bizimle birlikte. Erzurum'dan çevirdiler yolumu.

Sayın dinleyiciler, şimdi kaynak kişi Halit Saygan ve Erdal İyöz derlemiş, repertuara kazandırmış. Ahmet Turan Şan seslendirecek bu Antalya türküsünü. Bir kilo kestaneyi aldım 50'ye.

Şu Maşat'ın kızları, Sevil Kore Er'den dinleyeceğiz. Sonrasında da Okan Murat Öztürk bizimle olacak. Suya gider, rallı gelin, has gelin.

Saat 16.34, TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslenmeyi sürdürüyoruz sizlere Akdeniz'in renklerinde. Şimdi Nida Ateş'i dinleyeceğiz. Ardıçtandır kuyuların kovası.

Hediye Ağoğlu sıradaki sanatçımız. Bir Aydın Nazilli türküsüyle bizimle olacak. Kaynak kişi Hediye Hüseyin, derleyen de Ahmet Günday. Baba Aydın'a vardın mı?

Artık Veda Vakti Akdeniz'in renklerinde. Bilgehan Gödek'le hazırlamıştı programı. Murat Yılmaz teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Kahramanmaraş türküsüyle başlıyoruz değerli dinleyenler. Arif Sağ derledi bu türküyü. Nuray Aliler söylüyor. Seher Yeli Nazlı Yer.

0: TRT Türkü.
1: Halit Arapoğlu'na ait olan bir Gaziantep türküsü dinleyeceğiz. Cengiz Özkan sizlerle. Bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden.

touch was on the cloud. Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı koruyoruz.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programında bugün için sonuna geldik. Programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz. Ve bir Niğde türküsüyle veda ediyoruz. Ahmet Turan Şan söylüyor. Yabandan gel yabandan.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye için hazırlanan çerçeve yasada artık sona gelindi. Adalet ve Kalkınma Partisi kaynaklarından edinilen bilgiye göre teklif 10-12 maddeden oluşacak. İmzaya açılan çerçeve yasanın teklif metni önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulacak. Konunun kanunun hayata geçmesiyle iki ayrı mekanizma kurulacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, 10 yıllık firarın ardından yakalandığı Afyonkarahisar'dan Muğla'ya sevk edildi. FETÖ'cü teröristin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılında yürüttüğü disiplin işlemlerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 333 yargı mensubu hakkında disiplin cezası uygulandı, 84 kişiye ise meslekten çıkarma cezası verildi. Gürlek, yargı mensubu sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını da vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband de telefonla görüştü. Bakan Fidan ayrıca Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah'ı devlet bakanlığı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirileceğini vurguladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Şahan Gökbakar, Fatih

koparan Vefarah Zeynep Abdullah'ın savcılığa ifade vermesi bekleniyor. İzmir merkezli 3 ildeki operasyonda bir suç örgütü çökertildi. 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da değnekçi olarak tabir edilen korsan otoparkçılara operasyon düzenlendi. Sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Trump görüşmelerin bugün başlayacağını söyledi ancak İran böyle bir planlarının olmadığını açıkladı. Tahran Hürmüz konusundaysa Umman'la görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısına yönelik saldırılar düzenledi. Harkiv bölgesindeki iki yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Slovyansk kentine yapılan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'da Krasnodar bölgesine hedef aldı. Moskova ihale düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü kaydetti. Haberleri dinlediniz.

Divane kelimesi Farsça kökenli olup deli, kaçık, akıl sağlığı yerinde olmayan demektir. Türkülerde ise mecazi olarak bilinen bir şeye veya bir kimseye aşırı düşkün, tutkun anlamlarına gelir. Aynı zamanda tasavvufta ilahi aşktan dolayı kendinden geçen anlamı vardır. Bir diğer yandansa müzikte kullanılan telli bir çalgıyı ifade eder. Türkülerde divane, aklını dünyevi hırslarla yitirenleri değil, kalbini hakiki bir sevdaya kaptırıp dünyayı unutanları anlatır. Bir aşığın kendine divane demesi, gururdan, kibirden ve mal mülk kaygısından tamamen sıyrılarak varlığını sevdiğinin yoluna feda etmesidir. Türkülerde divane olmak, kınayanların sözlerine kulak tıkamak, her türlü çileyi göze almak ve sadece o bir tek yarın peşinden gitmektir. Bugün çalacağımız türküde geçen divane aşık gibi dolaşırım yollarda ifadesiyle, sevdiği kızın hasretiyle aklını fikrini kaybedip yollara düşen aşığın o hesapsız ve duru sevdası anlatılır. Şimdi Maçka'da buluşmak isteyenlerin o içten ezgisine kulak veriyoruz. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda. Kız senin sebebine kaldım İstanbullarda.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Salı akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba, mutlu, huzurlu ve keyifli bir akşam diliyoruz. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'ndan size programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. İrem Çetinkol hazırladı programı, Ercan Çil teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Saat 20'ye kadar ikram edeceğimiz türkülerle hayatınızın o 1 saat 50 dakikalık zaman dilimine ortak olmaktır niyetimiz. Buluşmamız Nuray Hafiftaş'ın seslendireceği bir Ankara türküsüyle başlıyor. Mucip Arcıman kaynaklık etmiş türkümüze. Su sızıyor kaşların arasından, eğil bir yol öpeyim kaşların arasından.

Okan Murat Öztürk seslendiriyor Kırşehir türküsünü. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan almış. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl.

Kırklar eline gidiyoruz. Faruk Yılmaz'ın Sezai Çetin'den derlediği türküyü dinleyeceğiz Deniz Toprak'tan. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı.

Türkü akşamında yöremiz bu kez Kırşehir. Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği türküyü ikram edeceğiz Kubat'ın sesiyle. Kesik çayır biçilir mi, sular soğuk içilir mi? Bana yardan geç diyorlar, seven yardan geçilir mi?

Türkü akşamında farklı sanatçılardan birbiri ardına türküler ikram ettik değerli radyo dinleyenleri size. İsmail Kalkancı'nın seslendireceği Konya Bozkır türküsüyle de programa devam edeceğiz. Nida Tüfekçi, Ali Sandal ve Orhan Güler'den almış türküyü. Yaylı geldi, kapılara dayandı, Necip oğlan alkanlara boyandı.

Türkü akşamı devam ediyor değerli dinleyiciler. Halit Deniz seslendirdi. Dinlediğimiz türküyü Münevver Özdemir'le devam ediyoruz. Sanatçıyla gideceğimiz yöre Şanlıurfa. Ömer Şan, Seyfettin Sucu'dan almış türkü. Bahçeden ara ağacı, sensin başımın tacı.

Cem Çelebi'den dinliyoruz sıradaki türkü. Türkünün sözleri Köroğlu'na ait ya da en azından öyle rivayet ediliyor. Tokat ellerinden aldım bakırı, incitmeyin fukarayı fakırı.

Değerli radyo dinleyenleri, Cem Çelebi seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Ender Doğan'la devam ediyoruz. Yöremiz Erzincan, Ali Ekber Çiçek kaynaklık etmiş. Ey erenler, akıl fikir eyleyin, dağlara da duman ne güzel uymuş.

Handan Aydın'dan dinliyoruz. Yine bir Erzincan, Tercan türküsü var ikram edeceğimiz sırada. Geçti gitti vatanına, yurduna, dayanamam hasretine, derdine.

Sanatçılardan birbirine bağlı türküler dinledik türkü akşamında. Evrim Kaşıkçı ile devam ediyoruz. Edirne'nin Mumları isimli türküyü seslendirecek sanatçı Erdoğan Gökçe, Zehra Gökçe ve Ahmet İhsan Gökçe'den almış türküyü.

19.36'yı göstermeye başladı saatimiz. Değerli radyo dinleyenleri, Evrim Kaşıkçı seslendirdi dinlediğimiz türkü. Süleyman Çolpan'a ait birazdan ikram edeceğimiz türkünün sözleri Çiğdem Gürdal söylüyor. Güzel Türkistan, sene ne boldu.

türkü akşamında artık son dakikaların içindeyiz. Sibel Pamuk seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü değerli radyo dinleyenleri. Adıyaman yöresinden Emin Aldemir'in Ragıp Binzat'tan aldığı türküyü söylüyor sanatçı. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu.

Türkü Akşamı'nda vakit veda vakti değerli radyo dinleyenleri. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Ercan Çil teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda da ben Mustafa Yalın vardım. Yarın tekrar buluşabilmek umuduyla biz huzurunuzdan ayrılıyoruz. Okay Öztürk'ün seslendireceği Yozgat türküsüyle. Türküyü Nida Tüfekçi, Aysel Sezer'den almış. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler, terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler. Hoşçakalın.

0: Radyo Sanatçıları Konseri.
1: Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Size topluluğumuzu yönetmek üzere TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Koro Şefi Ömer Hayri Uzun'u takdim ediyorum alkışlarınızla. Yurdumun nefeleri zeybek oynuyor. Halkı olmuş dönüyorlar. Ellerini yere vurup dizlerinin üzerine düşüyorlar. Davulun, zurnanın, bağlamanın eşliğinde coşuyorlar da coşuyorlar. İçlerinden biri var ki o çok başka. Sarı zeybek derler adına. Dağları titreten, namı dört düvele yayılmış sarı zeybek. O daha bir coşkulu, daha bir kahramanca dönüyor zeybek havasını. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır. Yağmur yağar, silahları ıslanır. Bir gün olur, deli gönül uslanır. Muzaffer Sarı Sözen Üstad'ın Rumelili Tanburacı Osman Pehlivan'dan derlediği zeybek havasını koromuzdan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, semahlar Alevi ve Bektaşi topluluklarında rastlanan dinsel karakterli türlerdir. Yörelere göre semah, samah, zemah ya da zamah da denir. Semahlar ağırdan başlayıp giderek hızlanan bir yapıya sahiptir. Bitişlerine zikir denir. Bu bölüm çok ağır veya serbest karakterde motiflerle olabilir. Bugün yasta gördüm zülfü siyahı. Gülmedi sultanım bilmem ne haldir. Halı arz eylerim dinle ahvali. Sormadı sultanım bilmem ne haldir. Melih Duygulu'nun Veli Aydın ve Veli Göncü'den derlediği Şanlıurfa Kısas Köyü'nden semah havasını Reyhan Ediş seslendiriyor. Kısas semahı.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Bircan Pullukçuoğlu, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. Aslen Aydın Sökeli olan sanatçı, 1981 yılında Ankara Radyosu'nda yetişmiş sanatçı olarak başladı. Kendine özgü okuyuşu, tavrı ve üslubu olan sanatçının özellikle icradaki müzik prozodisine verdiği önem, sanatçıyı bu anlamda ayrı bir yere taşıdı. TRT repertuarında yer alan birçok türküyü notaya aldı. Ankara Radyosu saz sanatçısı ve koro şefi Ümit Bekizaat, dönem arkadaşı Bircan Pullukçuoğlu'nu şöyle anlatıyor. Sanatçı arkadaşım Bircan Hanım'ı ilk kez 1966 yılında Samsun'da gördüm. O yıllarda ablasıyla birlikte Sarı Kanaryalar ismiyle grup olarak sahne çalışmaları yapıyorduk. Benim de sahne aldığım yere gelmiştim. İlk kez orada gördüm. 1978 yılında kendisiyle bu defa Ankara'da Coşkun Gülhan'ın dershanesinde karşılaştık. Ve 1981 yılından itibaren bu defa Ankara Radyosu'nda birlikte çalışmaya başladık. Bir gün kendisine soyadının ne anlama geldiğini sordum. Babam ziraat araç ve gereçleri sattığı için Pullukçuoğlu soyadını almış demişti. Bircan Hanım mesleği konusunda titizdi. Her solo programından önce muhakkak çalışır, stüdyoya öyle gelirdi. Bu yönünü hep takdir etmişimdir. Birlikte ikili olarak birçok radyo ve televizyon programında yer aldık. Daha sonraları Radyo Denetleme Kurulu, Merkez Repertuar Kurulu'nda birlikte görev yaptık. 2000 yılında yine birlikte Yurttan Sesler Koro Şefi olduk. Ayrıca yine beraberce gençlere Türk halk müziği dersleri verdik. Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, usta ses sanatçısı ve koro şefi Bircan Pullukçuoğlu'nu saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ve kendisiyle özdeşleşmiş Seyfi Doğanay'dan alınan Ömrüm türküsünü Dilek Karadağ'dan dinliyoruz. Gözümü geldi rengin soluk, ne tez yaprak döktün ömrüm. Hep ağlarsın boynun bükük, gözyaşın deryam ömrüm.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler. Aşk, sevgi çoğu zaman çilelidir. Altın taslarda su da verseniz, yaslara da girseniz sevginin karşılığı olmayınca olmuyor. Ama gönül de ferman dinlemiyor. Yine de sevgi, aşk serden kolay gitmiyor. Bülbüle su verdim altın tasının, çok günler geçirdim gara yasının. Ben seni severdim bir havasının, başın pınar, ayakların göl olsun. Bayram aracıdan alınan Ankara türküsüyle Emine Karakuşkaya sizinle.

Sevgili radyo dinleyicileri ve kıymetli misafirler, gönül sevdiğini yeri gelir zerdali meyvesine benzetir, yeri gelir gül dalını. Sevdiğinin güzeldir dudağı, kirazdır, dili tatlıdır, yanakları güldür sevdiğinin. Ama sevdiğine duyduğun muhabbet karşılık görmezse, işte o vakit gönül ezilir de ezilir. Bahçelerde zerdali, benim yârim gül dalı, kiraz gibi dudakları, şeker ezer dillerim. Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın Hüseyin Yıkıcı'dan derlediği Gaziantep yöresinden türküyü korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, zeybekler, yiğitlik, mertlik gösterenlere efe derler. Efeler, kahramanlığın, cengaverliğin timsalidir. Efenin duruşu, bakışı, kıyafeti kendine özgüdür. Efe olmak, yürek ister, bilek ister. Zobalarında guru meşe yanıyor. Yanıyor ya, Mehmet Efendi üşümüş donuyor. Boncuklu da gelin, ortalıkta dönüyor da dönüyor. Üstad Özel Gönlüm'den alınan Denizli yöresinden ağır zeybekle Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, aşıklık geleneğinin Türk halk müziği içerisinde önemli bir yeri vardır. Gerçek aşık olmak belirli merhalelerden geçmeyi gerektirir. Aşıklık geleneğinde aşıkların saz çalmaları, irticalen şiir söyleyebilmeleri, atışabilme özelliğine sahip olmaları, gezginci olmaları, bir ustaya boyun kesmeleri yani intisaplı olmaları ve badeli aşık olmaları gerekir. 14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıtkı ismin duydum divanelikte, içtim şarabını mestanelikte, kırkların ceminde dara düş oldum. Erzincanlı Ali Ekber Çiçek'ten alınan deyişi Zafer Albayrak seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, Karadeniz'in yaylalarında kemençeler, tulumlar çalınır, horonlar tutulur. Elleri kınalı Karadeniz kızları çay toplar tepelerin yamaçlarında. Peştemaller sarılır bellere, o peştemallere dolar çay yaprakları. Meyve ağaçlarıyla dolu yayla yollarında yürüdükçe renk renk açan komar çiçeğinin, hodeçür çiçeğinin, vargit çiçeğinin kokuları gelir buram buram. Sen bu yaylaları yaylayamazsın, derin dur gölleri boylayamazsın, o ellerin kinali dur oynayamazsın. Cemile Cevher'den alınan Trabzon türküsünü Özlem Üngör ve Ünal Sofuoğlu birlikte seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, Türkmeneli folklorunun özellikle türkü ve uzun havalarının tanıtılmasında önemli rol oynayan Abdurrahman Kızılay bu anlamda önemli ustalardandır. Gerek icracı, gerek kaynak kişi, gerek derleyici olarak Türkmeneli folkloruna önemli katkılar sağlamıştır. TRT repertuarına Türkmeneli bölgesinden birçok türkü ve uzun hava kazandırmıştır. Altun hızma mülayim, seni haktan dileyim, yaz günü Temmuz'da sen terle men sileyim. Usta Abdurrahman Kızılay'dan hocamız Nida Tüfekçi'nin derlediği Kerkük türküsünde Ahmet Tuzlu sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, Abdülvahit Küzecioğlu, Kerkük folklorunun bölge sınırlarını aşarak dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. Türkmeneri bölgesinin türkülerinin ve uzun havalarının kayıtlara geçmesinde ve notaya alınmasında katkısı oldukça fazladır. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan sonra da ailesinin diğer fertleri bölge folkloruyla ilgili çalışmaları hala devam ettirmektedir. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım, bacısı güzele kardeş olaydım. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsünü Senem Akdemir söylüyor.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, türküler çoğu zaman yaşanmışlıkları anlatır. Aynı Al Fadimem türküsünde olduğu gibi. Türküyü Ankara Radyosu usta ses sanatçısı Ali Demirhan, Afyon'un Emirdağ ilçesinden Metin Akın'dan derlemiş. Metin Akın'ın anlattığına göre hikaye şöyle. Emirdağ'ın Davulga, diğer adıyla Karabağ köyünden birbirini seven iki genç muratlarına ererek evlenirler. Mutludurlar. Bir de çocukları olsa bu mutluluk daha da artacaktır. Sabrederler, beklerler fakat felek yine yapacağını yapar. Yıllar geçer, Fadime'nin çocuğu olmaz. Oğlunun çocuğu olmayacağını anlayan damadın anası felekle işbirliği yapar. Fadime'ye eziyet eder. Artık dayanacak gücü kalmayan Fadime sevdiğinden ayrılmak zorunda kalır. Bir süre sonra da bir başkasıyla evlendirilir. İşte o zaman anlar kaderi, kaderin acımasız olduğunu. İki çocuğu olur Fadime'nin ama gel gelelim eşi zalimdir. Zulmeder Fadime'ye. Fadime artık anadır ama mutlu değildir. İlk eşini hiçbir zaman unutmaz. Fakat elden de bir şey gelmez. Kısmetim

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Ankara ili türkülerinde genellikle Seymen kültürünün etkilerini görmek mümkündür. Bu türkülerin pek çoğu oyunludur. Oyunlarda zaman zaman figürler ağır, zaman zaman da ritmiktir. Bulguru kaynadırlar, serine yayladırlar, bizde adet böyledir, güzeli ağladırlar, çirkini söyledirler. Nida Tüfekçi'nin Sadık Ergün ve Bayram Arıcı'dan derlediği Ankara yöresinden Fidayda ya da diğer adıyla Hüdayda türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek sizinle.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Ankara Radyosu'nca hazırlayıp sunduğumuz Şef Ömer Hayruz'un yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği bir Tokat türküsüyle veda edeceğiz. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar, Hüseyin Ceylan, Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan ve Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Dilli ve Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Suat Kuş ve Cemil Altun. Ve biz yayında emeği geçen Tonmeisterler Ayhan Gün ve Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, teknik yönetmen Sinan Kılıç, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşça kalın.

0: Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Kimi zaman gurbetin ağır yükünü hafifletir, kimi zaman sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi taşımaz, yaşanmışlıkları, suskunlukları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne getirir. Karacaoğlan da doğaya karışır, aşık Veysel de toprağa yaslanır, Mahsuni Şerif de sözüne sahip çıkar. Bu yüzden türküler geçmişle bugün arasında hiç kopmayan bir gönül köprüsüdür. Biz de bugün İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını. Türkü Evi Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizinle buluşuyor sevgili dinleyenlerimiz, türkü dostlarımız. Mikrofon başında ben Tuğba Ger ve ilk türkümüze ses olan sanatçı arkadaşım Hakan Ünal ile birlikte bir saat süresince sizinle olacağız. Ve işte bugün bize eşlik edecek ekip arkadaşlarımız bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan ve Murat Kas. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak tonmeisterimiz ise Burçin Aktükün. Programımıza Cafer Baba'dan alınan Tunceli yöremizden bir türküyle başladık. Hakan Ünal seslendirdi ve Hakan Ünal arkadaşıma hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk sevgili Tuğba, sen de hoş geldin.
0: Nasılsın Hakan'cığım?
1: Teşekkür ederim, sıcaklarla bir taraftan mücadele ederken.
0: Maalesef yaz evet, böyle geçiyor.
1: Evet, yazımız da öyle. Onun da güzellikleri var, meyveler, sebzeler.
0: Onun da güzelliği evet, var evet. Kışında, hepsi, yazında.
1: Hepsi ayrı bir güzel, bahar güzel.
0: Dört mevsiminde ayrı ayrı güzellikleri evet, var tabii evet, ki. Biz burada dört mevsimi aslında yaşıyor gibiyiz değil mi İzmir'de?
1: İzmir'de
0: şanslıyız
1: evet,
0: o şanslıyız açıdan.
1: Şanslıyız o konuda, sıcaklar değil biraz mi? Var ama evet, şanslıyız.
0: Buna da şükür diyelim.
1: Evet, evet. Denizimiz var en azından.
0: Evet, evet. Sesine sağlık Hakan'cığım.
1: Teşekkür ederim. Orkestramızın ellerine
0: Orkestramıza
1: sağlık.
0: Orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Sağlık. Ses parmaklarına, nefeslerine.

0: ve gönüllerine sağlık diyoruz. Seslendirdiğin türkü bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. Evet. Zilli çanlı kervanına aldanma gönül aldanma. Ne kadar evet, güzel, ne kadar anlamlı değil mi? Hakikat sözler.
1: Sözler Cafer Kota'nın evet. Ve Üstad Nesim İçimen'den derlenmiş, notayı alınmış. Yavuz Top hocamız da notayı almış. Ellerine kollarına sağlık.
0: Sen de çok güzel sağlık. Her zamanki gibi can verdin bu güzel türkümüze. Erzincan'dan Aşık Daimi'nin dilinden dökülen Hüseyini makamında bir sabır ve hasret ağıtını seslendirecek. Şimdi de Hakan Ünal sevgili dinleyenlerimiz değil mi Hakan'cığım?
1: Evet.
0: Bunca kahrı, bunca derdi Mevlam yalnız bana verdi. Eller muradına erdi. Evet, sen söyle.
1: Cananım gelmedi. Erisin dağların karı diyelim.
0: Dinliyoruz.

0: Hakan'cığım.
1: Ağzına yüreğine sağlık Tuğba'cığım.
0: Çok değerli türkülerimizden
1: çok
0: biriydi
1: bir eser.
0: Bu değil mi?
1: Evet, çok
0: klasik bir eser.
1: Hüzünlü bir hikayesi var.
0: Sözleriyle de hikaye zaten türkülerimizin
1: bütün
0: hemen hemen
1: hikayeyi
0: anlatmış.
1: Benim yarım nerelerde kışladı değil bir mi? İskan türküsü bu. Her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor.
0: Evet,
1: sözleri
0: öyle,
1: adeta
0: gerçekten
1: yapışmış üzerine.
0: Çok seviyorum. Çok severek de icra etmeye çalıştım. Umarım sevgili dinleyicilerimiz, türkü dostlarımız beğenmişlerdir. Duygularına tercüman olmuşuzdur diyelim. Şimdi yine benimle devam edelim Hakan'cığım. Dert bir olur, derman aranır ama ya dert dermanın kendisi olduysa? Bozkır'ın tezenesi, yeryüzünün en saf yüreklerinden, Neşet Ertaş'ın yüreğinden dökülen hikayeye kulak verelim istersen Hakan'cığım, değil mi? Çok yine çok sevilen Neşet Ertaş zaten bir duayen, değil mi? Ne dersin?
1: Tabii ki, tabii
0: Neşet
1: ki.
0: Neşet Ertaş, sen çok dolu bir insansın.
1: Estağfurullah, tabii ki Türk kültüründe, Türk müziğinde yeri tartışılmasız, daha öncesi de var tabii ki. Bizim de gönlümüz hep onu arıyor. Ezgileriyle, çalma, söyleme sözleriyle büyük bir geleneğin belki de son temsilcisiydi.
0: Son temsilcisi.
1: Ruhu şad olsun.
0: Ruhu şad olsun evet. Diyelim, evet. Derde düştüm, dermanını aradım. Derdimin dermanı yar imiş meğer. Yari arar iken yardan aradım. Yardan ayrı kalmak zor imiş meğer diyoruz.

0: Bazen bir can, bazen bir dost, bazen de tavana asılı küçük bir kafesteki bülbül olur insanın dünyası. Hasan Efendi'nin o üç gün odasından çıkmayacak kadar derinden yaralandığı, bir bülbülün kanadında süzülüp giden hasretin hikayesini anlatacak şimdi de bize Hakan Ünal. Bülbülün kanadı sarı, ben ağlarım zarı zarı, elimden aldılar yari.
1: Garip garip Hakan, ötme bülbül.
0: Garip evet. Garip ötme evet. Bülbül.
1: Diyarbakır'a uzanalım.
0: Diyarbakır'a uzanıyoruz.
1: Şark bülbülü evet. Celal Bey'den alınan, Mehmet Özbey'in derlediği notayı aldığı güzel bir eser.
0: Diyarbakır'ın en güzel, evet. En sevilen eserlerinden bir tanesi. Hakan Ünal'ı dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Hakan'cığım sesine sağlık. Şimdi
1: orkestramızın ellerine sağlık.
0: Da, evet, sağ olsunlar. Ellerine, gönüllerine sağlık.
1: Aynen.
0: Onlar olmasa bizler olmayız. Bizler evet. olmasa onlar da evet, bizler bitiririz değil mi? Güzellik.
1: Çok kıymetli ekibimiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz onlara da her zaman olduğu gibi. Bir türkü daha dinliyoruz
1: evet, bir
0: senden.
1: Bir türkü daha Fahri Kayahan'dan alınan güzel bir evet. eser. Malatya yöremiz. Altan Demirel hocamızın ruhu şad olsun onun da. Bildiğimiz ruhu güzel şad. Bir eser. Biraz hareketlenelim. Çiçekten harman olmaz diyelim.

Çok teşekkür ediyoruz Hakan'cığım. Senden bir türkü daha dinleyeceğiz. Geceler zar geceler diyor Hakan Ünal. Yöremiz Kerkük, kaynak kişi de Fahrettin Ergeç. Hakan'cığım.

0: TRT Türkü.
1: Gönül dostlarımız, Bir Türkü Evi programının daha sonuna geldik. Kapanışı Nevşehir Avanos yöresinden, Avanoslu Selahattin'den alınan bir türküyle yapacağız. Hakan Ünal ve ben Tuğba Ger birlikte seslendireceğiz. Ve diyeceğiz ki, taşa çaldım ayvam ile narımı, hep harcadım elde olan malımı. Türkü Evi'nde haftanın ilk günü sanatçı arkadaşım Hakan Ünal ile İzmir'de ağırladık sizi. Bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesi

Nazlarıyla Fedai Tek Şahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan ve Murat Kas. Çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Esra Eren ve ton meisterimiz Burçin Aktükündü. Programımızın tekrarını bu gece saat 01'de TRT Türkü frekanslarından dinleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz, türkü dostlarımız. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türkü Evi'nde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, türkülerle kalın efendim.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızı sizlerin özellikle şoför dinleyicilerimizin çok beğeneceğini düşündüğümüz türküden bir türkü dinleterek başladık. Evvel bağda baban idim, digel cano gör halimi. Değerli dinleyenler, geçen hafta programımızı şoför dinleyicilerimizden gelen yoğun istek üzerine uygulamaya koymuş, şoför sözcüğünün Fransızcadan türediğini, Türk toplumunun duygusal ve işli bir yapıya sahip olduğunu, bu işli yapı halk edebiyatımızda, şiirlerimizde, asker mektuplarımızda hemen kendini gösterdiğini, böylece Karaca olanların, Pir Sultanların, Emrahların torunu olduğumuzu da ortaya koyar demiş. Kısaca duygu yüklü bir millet olduğumuzu söylemiş. Bu duygusallığın, içtenliğin şoförleri de etkilediğini, onlar da kendi özelliklerine göre bir şeyler yazma, söyleme gereği duyduklarını, bu duygularını arabalarının arkasına, aynasına, şoför mahallindeki görünür yerlere yazarak ifade ettiklerini söyledikten sonra kamyon arkasına yazdıkları yazılardan birkaç örnek sunmuştuk. Fakat diyeceklerimiz bitmemişti. İşte sözümüzde durduk ve karşınızdayız diyor. Ders verici bir şoför fantazisiyle programımızı sürdürüyoruz. Şoför kardeş.

Toplumumuzdaki bu duygusallık, içtenlik şoförleri de etkilemiş. Onlar da kendi özelliklerine göre bir şeyler yazma, söyleme gereği duymuşlar. Duygularını arabalarının arkasına, aynasına, şoför mahallindeki görünür yerlere yazarak seslerini duyurmaya çalışmışlar. Seslerini duyurmaya çalıştıkları yazılar zaman zaman ders vermiş, bazen de karamsarlığını ifade etmiş. Hatta bu özlü sözlerin bazıları atasözü olabilecek nitelik kazanmış. Şoförlerin bu duygusallığı plak piyasasını etkilediği gibi film piyasasını da müthiş bir şekilde etkilemiş. Konusu şoför olan o kadar çok film çekilmiş ki 1960 yılında Metin Erçan'ın yönettiği Sezer Sezi'nin başrol oynadığı Şoför Nebahat adıyla çekilen filmden sonra konu popüler olmuş. Konusu şoför olan çok film çekilmiş. Çekilen filmlerde ülkenin en ünlü artistleri oynamış. İşte birkaç örnek. Filiz Akın, Güzel Şoför. Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Şoför. Sadri Alışık, Ajda Pekkan, Şoför Deyip Geçmeyin. Ayhan Işık, Belgin Doruk, Şoförler Kralı. Müjdat Gezen, Şoför Mehmet. Cüneyt Arkın, Bir Şoförün Gizli Defteri adlı filmler çekilerek konu çeşitli şekilde dile getirilmeye çalışılmış. Değerli dinleyenler, şoförlerin araba arkalarına yazdıkları yazıların çoğu kendi düşüncelerinin mahsulü. Diğerleri ise çok hoşuna giden şarkı ve arabesk türü müziklerin sözleri. Ya da karamsarlık ifade eden tek kelimelik sözler. Yazılan sözlerin konularını sıralamak gerekirse nazar, kader, aşk, çile, gariplik, yol, hız, araba markası, araba plakası, rüzgar, sevinç, tasa, aslan, koyun, kurt, ölüm, gurbet, sıla, adalet ve benzeri konular diyor. Atasözü niteliğinde olanlardan birkaç örnek veriyoruz. Dünyada her canlı kendine bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarar. İyiliğe iyilik her kişinin kârı. Kötülüğe iyilik er kişinin kârı. Cahille sohbeti kestim, aydınları görünce içim kararıyor. Karanlığın efendisi olacağıma, aydınlığın kölesi olurum. Söz var iş bitirir, söz var baş yetirir.

şoför üstüne yapılmış besteyi dönemin en ünlülerinden olan Mürvet Kekilli seslendirdi. Arabamın nesi var? Evet değerli dinleyenler, şimdi çoktandır derlediğim kamyon arkası yazılarından bazılarını şoförler de sever diyerek sıralamak istiyorum. Önce şarkı sözlerinden birkaç örnek. Bir gece ansızın gelebilirim. Sonbahar rüzgarı. Sevenin esiriyim. Şimdi de arabayla ilgili yazılan örneklerden birkaç tane sıralayalım. Al köylü kızını, gör Ford'un hızını. Kes hızını, ağlatma el kızını. Zaman ve hızla ilgili sözlerden birkaç örnek. Zamanımız rüzgar. Kapılma rüzgarıma, sonra nezle olursun. Şimdi de değişik konular içeren örnekler sunalım. Bilgililer ilgisiz, ilgililer bilgisiz. Kader seni yenerim, ah şu felek zar tutmasa. Her hata bir ders, ne hata biter, ne ders. Çok hoş ve değişik bir kamyon arkası yazısı. Şoför yazmış arabanın arkasına. Tık tık, aşağıda kim o? Aşağıda aşk, aşağıda defol. Aşık bir insanın mantığını unut, mantıklı bir insansa aşkı unut. Hem aşık hem de mantıklıysan kıskanırım seni ben.

Değerli dinleyenler, araştırmacılar ülkemizde en çok radyo dinleyen kişilerin şoförler olduğunu %67 olarak tespit etmiş. İşte bu uzağımızı yakın eden şoförlerimiz şimdiye kadar ortaya koyduğu sözlerle kendilerini anlattı. Ortaya koydukları sözlerin bazıları atasözü, özdeyiş özelliğine bürünerek bizlere ulaştı. Doğruluk hazinemdir sözüyle dürüstlüğün insan hayatındaki yeri, önemi anlatılmaya çalışılarak herkesin bu sözden nasiplenmesi istendi. Bitmeyen servet itibardır sözüyle itibarı olmayan kişinin hükmü olmayacağını ortaya koydu. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilme deyişiyle alnın ak, yüzün açık, başın dik olması tavsiye edildi. Bu konuda ortaya konulan sözler şoför edebiyatının anonim folklor ürünleri, şoför özdeyişleri olarak bizlere ulaştı. İlgililer bilgisiz, bilgililer ilgisiz sözüyle ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmekte fazla ver düşüncesinin yaygınlaşması için ayak açtı. Her hata bir ders, ne hata biter, ne ders özdeyişiyle temkinli olmanın yararları anlatıldı. Biz buradan sizi en çok biz dinliyoruz diyen şoförlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyor, kurallarla ilgili kamyon arkası yazılarıyla sözü noktalamak istiyoruz. Acele giden ecele gider. Kes hızını, ağlatma el kızını. Trafik kuralları bize değil, biz onlara uyarız. Trafik hatayı affetmez, aşkın hata kabul etmez. Hatalı sollama, evine acı haber yollama. Hatalıysam örnek al, sen yapma.

Armağan Gür'den döndürdüğümüz bir plak dinlettik. Ben bir fakir şoförüm. Kültürümüzde yeni bir sözlü kültür ögesi olarak karşımıza çıkan kamyon arkası yazılarının muhakkak sosyolojik olarak incelenmesini düşünüyor, bir programın daha sonuna geldik diyorum. Tüm dinleyicilerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyor, şoför dinleyicilerimizin kurallara uyarak araba kullanmalarını temenni ediyor, gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli muhterem dinleyicilerimiz, aşık severler, türkü severler. Gecenin bu saatinde sizleri saygıyla selamlıyoruz. Ben Ozan Ahmet Boyrazoğlu, burası TRT Türkü, İstanbul Radyosu. Yapımcımız Elif Engin, teknik yapım Türkay Güner'le birlikte programımızı

0: sürdüreceğiz. Teknik yönetmen, teknik yapım, bazen bu ifadeleri kullanıyoruz. Türkay Güner kardeşimle sayısını unuttum ne kadar olduğunu. Çok beraber olduk sağ olsun, çok emeği var diğer arkadaşlar gibi. O da sağ olsun çok emek veriyor bize. Kıymetli dostlarımız, geçen haftaki konuğum Abdullah Çayıroğlu idi Erzincan'dan. Beni kırmadı, bugün yine programımıza onu aldık. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk ustad. İyisin inşallah.
0: Geçen hafta güzel bir program çıkardık. Gayet de dostlarımız sevdi programı. Şimdi bugün sizden şöyle hiç havayı bozmadan bakıyorum ki böyle duramıyorsun yerinde. Bulgur kazanı gibi kaynıyor. Aşık öyledir.
1: Aynen öyle.
0: Eğer aşk varsa meşk de olur değil mi?
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Yoksa öyle. Kuru kuruya taştan bir şey çıkmaz. Şöyle sazını sinene basmışken eskilerin dediği gibi bakalım sözün binasından bize Abdullah Çayıroğlu ne söyleyecek?
1: Ustadım, başta size ve tüm dinleyenlere çok teşekkür ederim.

0: teşekkür ederim. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Başta Elif Hanım'a da, Turgay Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Onlar bizim canlarımız. Şimdi 3 sene evvel kızıma yazdığım bir türkü, Maraş Elbistan'a gelin gitmişti Seher kızım.
1: Allah mutlu etsin.
0: Büyüğüne de yazmıştım da buna da yazdım. Bakalım Allah cümlesini mutlu etsin. Evleriyle, baklarıyla. Şimdi bir tane de torunum oldu 6
1: yaşında. Maşallah.
0: Bakalım başta Elif ablama da bu...

0: Çok güzel bir eser olmuş. Bütün gelin olup giden kızlarımıza mutluluklar diliyorum. Yeni nişanlanacak kızlarımıza mutluluklar olsun, güzel yuva kurmalarını diliyorum. Çünkü mutluluk çok zor bir şey. Hele bu dönemde bugün git yarın gel moda oldu. Allah. Bizim aşıklarımız, töremiz, terbiyemiz bunları anlatıyor ki biz mutlu olalım. Ve ben çok gezdim, yani Avrupa'yı çok dolandım. Türk milleti kadar güzel, asıl duygulu bir millet yok.
1: Asıl millet yok, aynen.
0: Yani niye yok? Çünkü onlar böyle şeyleri bilmiyor. Yani bizde çok ağır bunlar. Ama buradan sesleniyoruz. Gerçekten Kültür Bakanlığımız aşıklara çok ağırlık vermesi lazım. Çünkü Türkiye'de şu anda nerede maksan 2000-3000 tane aşık ozan var. Bunlar memleketin çimentosudur.
1: Aynen öyle.
0: Birlik beraber.

0: güzelliğin özüdür. Çok ağırlık verilirse bizler halk içerisinde bunları daha çok dile getirir, sağ olasın. Peki bunun arkasında bakalım ne okuyacaksınız bize şimdi?
1: Bir de rahmetli oğlana yazmıştım. Arz edersen onu da okuyayım be usta. Kendin besten.
0: Uyar mı? Şey sizin yani...
1: Anam türküsü istiyorsan onu devam edeyim ya da sonunda onu söylerim. Anam türküsünü söyleyeyim.
0: Şimdi kızım dedin, madem öyleyse ana. Ana olsun, hadi bakalım, benim de isteğim olsun. Bu türkü üzerinden bir defa dinlemiştim. Evet, ana olsun, evet.
1: Tüm ölmüş annelerimize rahmet evet. eylesin. Kalanlara da sağlık, sıhhat versin. Uzun ömürler. Ana yardır, ana candır. Ustad 17 yaşında delikanlıyı toprağa koydum. Babam da öldü, annem de 85 yaşında öldü ama şu an aklıma geldi mi 32 gemim sızdı.
0: Hiç fark etmez, hiç fark etmez, evet.

0: Sağ ol.
1: Bu Yavuz Er'in türküsü herhalde.
2: Yok, Yavuz Aksu bizim köyde şair Yavuz var.
1: Ama şimdi onu belirtmedin. Yavuz Er mi dedin sen orada?
2: Yavuz dedim. Yavuz der ki hasretlik yitirdi beni diye.
1: Onu belirtelim. Yani bu arkadaşımızın adını bir daha anons et istersen. Evet, kim?
2: Yavuz Aksu benim köylüm arkadaşım şair Yavuz Aksu.
1: Tamam. Aşık Yavuz Er'le karışmasın. Evet. Çok sağ ol. İhsan Yavuz Er'e de buradan o selam. Arkadaşımıza da selamlar olsun. Bakalım Poyrazoğlu ne diyor? Siladan gurbete gider bir kervan. Kervan da yaralı, yol da yaralı.

0: sağ ol usta. Sağ çok ol, güzel bir çay.
1: Şimdi ben Çayıroğlu böyle programım içerisinde eski usta aşıkların hem isimlerini anmak hem onları yad etmeyi çok seviyorum ki.
0: Evet.
1: Çünkü mesela diyelim Sümmani'yi zaten Erzurumlular hep söylüyor. Şirinli'yi Kars aşıkları söylüyor. Ruhsati'yi Veysel'i evet. Sivaslılar söylüyor. Ama diğer yöremizde yetişen aşıkları pek arkada taşıyıcı aşıklar olmadığı için söylemiyorlar. Ben şimdi Köroğlu döneminde yaşayan, aslında Han Nigar'ın divan aşığı olan, bir bakıma da Köroğlu'nun çok sevmiş olduğu bir aşığı var ki, hikayelerde biz bunu hep anlattık. Aşık Cunun, evet. Aşık Cununi derler buna. Aşık Cunun'un bir eserini okumak istiyorum. Bu bazı aşıklarımız bu aşığın ismini Aşık Gürun'i, Aşık Gürun diye söyleseler de saygımız var herkesin fikrine. Biz özü nedir? Aşık Cunun'un eserleri kaybolmasın. Onun çok güzel eserlerini ben burada TRT'de arşive yükledim. Ruhu şad olsun. Bakalım Aşık Cunun yıllardır gurbete gider. Döndüğü zaman köyüne gelir demin dedin ya. Gelir bakar ki köyü viran olmuş. O bırakmış olduğu konakta baykuşlar ötüyor, kimse yok. Şöyle bir dibek taşının üzerine oturur. Sazı basar sinesine, söz gelir binasına. Bakalım köyüne, kaybettici sunasına. Hanımın olmuş, çocuklar nereye gitmiş? İşte aşık söylerken orada bir yaşlı Kamber amca diye birisi var. Orada Aşık Cunun'u görünce gelir. Evladım sen nerelerde kaldın? Baba hele dinle bakalım der. Aşık Cunun bakalım ne söyler? Sen burada bir zaman köşktün, saraydın. Sahiplerin nereye gitti verane? Evet.

0: Bundan sonra şenlik olsa ne fayda? Benim de genç ömrüm bitti Verane. Evet aşık. Aslında Verane'ye söylemiyor, kendine söylüyor.
1: Aynen öyle. Değil mi? Allah rahmet eylesin. Sizin de ağzınıza sağlık.
0: Şimdi Çayıroğlu şöyle iyi soluklandın, iyi de dinledin.
1: Bakalım, bir ayak açım da peşime
0: geliyor. Bir kafiye bir ayak diyor biz buna. Bir aç bakalım ne açıyorsun.

0: Ya ne güzel bir ayak açtın.
1: Çok güzel gerçekten.
0: Güncel bir konu oldu, çok güzel oldu. Yüreğine sağlık programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buyurun bir iki kelam edin, programı kapatacağız.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ustad biliyorsun dedim ya, ben Ozan Abdullah Çayıroğlu, Erzincan Çaylı Yazıkaya Köyü'nden Sancaktepe'de ikamet ediyorum. Bizi dinleyen tüm gönül dostlarına kucak dolu selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.
0: Size bizden de çok teşekkür ederim. Aynı şekilde selamlar olsun. Şeref verdin, hoş geldin. Güzel bir zevkli program oldu. Gahi damardan girdik. Gahi de neşelendirdik. Efendim Türkay da neşelendi. Elif Hanım da neşelendiler. Böyle güzel bağladık. Sağ olun, var olun. Geceniz hayır olsun, hayırlı sabahlar
1: hayırlı
0: inşallah.
1: Geceler
0: sağ olun, var olun.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Fahrettin Çelik'e ait Antalya türküsüyle başlıyoruz. Semra Bağcı mikrofonda. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim.

Ahmet Yamacı'nın Celal Güzelses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Meliha Güneş söylüyor. Fincanın etrafı yeşil, at kolun boynumdan aşır.

Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsünü İbrahim Can'dan dinliyoruz. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Dağlı'ya ait Erzurum türküsünü Hayal Has söylüyor. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin.

Sevgili dinleyenler, TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Gece Ezgileri devam ediyor. Sırada bir Eskişehir türküsü var. Muzaffer Sarı Sözel'in derlemiş olduğu türküyü Celal Bakar'dan dinliyoruz. Aşamadım şu dağların belinden, kahve içerken fincan kaydı elimden.

Alper Sarı Sözel'in Zaralı Halil'den derlediği Sivas türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Ağalın altı kenger, çoban koyunu dönder.

Çavuş Yazıcıoğlu'nun derlemiş olduğu bir Adana türküsü var sırada. Gülşen Kutlu mikrofonda. Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına.

Bilgilerinin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Kimi zaman gurbetin ağır yükünü hafifletir, kimi zaman sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi taşımaz, yaşanmışlıkları, suskunlukları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne getirir. Karacaoğlan da doğaya karışır, aşık Veysel de toprağa yaslanır, Mahsuni Şerif de sözüne sahip çıkar. Bu yüzden türküler geçmişle bugün arasında hiç kopmayan bir gönül köprüsüdür. Biz de bugün İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını. Türkü Evi Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizinle buluşuyor sevgili dinleyenlerimiz, türkü dostlarımız. Mikrofon başında ben Tuğba Ger ve ilk türkümüze ses olan sanatçı arkadaşım Hakan Ünal ile birlikte bir saat süresince sizinle olacağız. Ve işte bugün bize eşlik edecek ekip arkadaşlarımız bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan ve Murat Kas. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak tonmeisterimiz ise Burçin Aktükün. Programımıza Cafer Baba'dan alınan Tunceli yöremizden bir türküyle başladık. Hakan Ünal seslendirdi ve Hakan Ünal arkadaşıma hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk sevgili Tuğba, sen de hoş geldin.
0: Nasılsın Hakan'cığım?
1: Teşekkür ederim. Sıcaklarla bir taraftan mücadele ederken.
0: Maalesef yaz böyle geçiyor.
1: Evet, yazımız da öyle. Onun da güzellikleri var, meyveler, sebzeler.
0: Onun da güzelliği var, evet. Kışında, hepsi, yazında.
1: Hepsi ayrı bir güzel,
0: bahar güzel. Dört mevsiminde ayrı ayrı güzellikleri, evet, var tabii, evet, ki. Biz burada dört mevsimi aslında yaşıyor gibiyiz değil mi İzmir'de?
1: İzmir'de
0: şanslıyız,
1: evet,
0: o şanslıyız açıdan.
1: Şanslıyız o konuda. Sıcaklar değil biraz mi? Var ama evet, şanslıyız.
0: Buna da şükür diyelim.
1: Evet, evet. Denizimiz var en azından.
0: Evet, evet. Sesine sağlık Hakan'cığım.
1: Teşekkür ederim. Orkestramızın ellerine sağlık.
0: Orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Ses parmaklarına, nefeslerine ve gönüllerine sağlık diyoruz. Seslendirdiğin türkü bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. Evet. Zilli çanlı kervanına aldanma gönül aldanma. Ne kadar, evet, güzel, ne kadar anlamlı değil mi? Hakikat sözler, dolu sözler.
1: Sözler Cafer Kota'nın evet, ve Üstad Nesim İçimen'den derlenmiş, notayı alınmış. Yavuz Top hocamız da notayı almış. Ellerine kollarına sağlık.
0: Sen de çok güzel, sağlık, her zamanki sağ gibi can verdin bu, eyvallah, güzel türkümüze. Erzincan'dan Aşık Daimi'nin dilinden dökülen Hüseyini makamında bir sabır ve hasret ağıtını seslendirecek şimdi de Hakan Ünal sevgili dinleyenlerimiz değil mi Hakan'cığım?
1: Evet.
0: Bunca kahrı, bunca derdi Mevlam yalnız bana verdi. Eller muradına erdi.
1: Evet, sen söyle. Gitti cananım gelmedi. Erisin dağların karı diyelim.
0: Dinliyoruz seni.

Kaynak kişi Ahmet Uzungöl, derleyen Mehmet Özbek. Hakan Ünal'ın sesinden dinliyoruz bu güzel türkümüzü. Ben bir Yakup idim kendi halımda diyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Türkü evinde Kayseri'ye düşüyor yolumuz. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan, benim çalıp söyleyeceğim çok sevilen bir türkü. Yine yeşillendi Germir bağları, bakarım erimez dağların karı. Bergüzar yollamış da ellerin yari diyoruz. Ve saz sanatçılarımızın da eşliğiyle Hakan'cığım sıra bende.

0: Hakan'cığım.
1: Ağzına yüreğine sağlık Tuğba'cığım.
0: Çok değerli türkülerimizden
1: çok
0: biriydi
1: bir
0: bu, değil mi?
1: Evet, çok
0: klasik bir eser.
1: Hüzünlü bir hikayesi var.
0: Sözleriyle de hikaye zaten türkülerimizin
1: bütün
0: hemen hemen hepsinin hikayesi
1: benim
0: var.
1: Yarım nerelerde kışladı değil bir mi? İskan türküsü bu.
0: Ne
1: her
0: dinlediğimde güzel.
1: Tüylerim diken diken oluyor.
0: Evet,
1: sözleri
0: öyle,
1: adeta
0: gerçekten.
1: Yapışmış üzerine.
0: Çok seviyorum. Çok severek de icra etmeye
1: evet.
0: çalıştım. Umarım sevgili dinleyicilerimiz, türkü dostlarımız beğenmişlerdir. Duygularına tercüman olmuşuzdur diyelim. Şimdi yine benimle devam edelim Hakan'cığım. Dert bir olur, derman aranır ama ya dert dermanın kendisi olduysa? Bozkır'ın tezenesi, yeryüzünün en saf yüreklerinden, Neşet Ertaş'ın yüreğinden dökülen hikayeye kulak verelim istersen Hakan'cığım, değil mi? Çok yine çok sevilen Neşet Ertaş zaten bir duayen, değil mi? Ne dersin?
1: Tabii ki, tabii
0: Neşet
1: ki.
0: Neşet Ertaş, sen çok dolu bir insansın.
1: Estağfurullah, tabii ki Türk kültüründe, Türk müziğinde yeri tartışılmasız daha önce.

0: Tabii ki Türk kültüründe, Türk müziğinde yeri tartışılmasız, daha öncesi de var tabii ki. Bizim de gönlümüz hep onu arıyor. Ezgileriyle, çalma, söyleme sözleriyle büyük bir geleneğin belki de son temsilcisiydi.
1: Son temsilcisi.
0: Ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun
0: Evet.
1: diyelim, evet. Derde düştüm, dermanını aradım. Derdimin dermanı yar imiş meğer. Yari arar iken yardan aradım. Yardan ayrı kalmak zor imiş meğer diyoruz.

0: Bazen bir can, bazen bir dost, bazen de tavana asılı küçük bir kafesteki bülbül olur insanın dünyası. Hasan Efendi'nin o üç gün odasından çıkmayacak kadar derinden yaralandığı, bir bülbülün kanadında süzülüp giden hasretin hikayesini anlatacak şimdi de bize Hakan Ünal. Bülbülün kanadı sarı, ben ağlarım zarı zarı, elimden aldılar yari.
1: Garip garip Hakan, ötme bülbül.
0: Garip evet. Garip ötme evet. Bülbül.
1: Diyarbakır'a uzanalım.
0: Diyarbakır'a uzanıyoruz.
1: Şark bülbülü evet. Celal Bey'den alınan Mehmet Özbey'in derlediği notayı aldığı güzel bir eser.
0: Diyarbakır'ın en güzel, evet. En sevilen eserlerinden bir tanesi. Hakan Ünal'ı dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Hakan'cığım sesine sağlık. Şimdi
1: orkestramızın ellerine sağlık.
0: Da, evet, sağ olsunlar. Ellerine, üstadlar. Gönüllerine sağlık.
1: Aynen.
0: Onlar olmasa bizler olmayız. Bizler evet. Olmasa onlar da evet, bizler bütünüz değil mi? Aynen. Evet, güzellik.
1: Çok kıymetli ekibimiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz onlara da her zaman olduğu gibi. Bir türkü daha dinliyoruz senden.
1: Evet, bir
0: senden.
1: Türkü daha Fahri Kayahan'dan alınan güzel evet. Bir eser. Malatya yöremiz. Altan Demirel hocamızın ruhu şad olsun onun da. Bildiğimiz güzel bir eser. Biraz hareketlenelim. Çiçekten harman olmaz diyelim.

Çok teşekkür ediyoruz Hakan'cığım. Senden bir türkü daha dinleyeceğiz. Geceler zar geceler diyor Hakan Ünal. Yöremiz Kerkük, kaynak kişi de

0: TRT Türkü.
1: Gönül dostlarımız, Bir Türkü Evi programının daha sonuna geldik. Kapanışı Nevşehir Avanos yöresinden, Avanoslu Selahattin'den alınan bir türküyle yapacağız. Hakan Ünal ve ben Tuğba Ger birlikte seslendireceğiz. Ve diyeceğiz ki, taşa çaldım ayvam ile narımı, hep harcadım elde olan malımı. Türkü Evi'nde haftanın ilk günü sanatçı arkadaşım Hakan Ünal ile İzmir'de ağırladık sizi. Bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan ve Murat Kas. Çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maisterimiz Burçin Aktürk'ündü. Programımızın tekrarını bu gece saat 01'de TRT Türkü frekanslarından dinleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz, türkü dostlarımız. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türkü Evi'nde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, türkülerle kalın efendim.

0: benim Türküm.
1: Suat Mengü Erzurum, Erzurum uzak şehir, İbrahim Hakkı sevenler için herkese selamlar Ankara'dan.